hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emleniyor bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Vione FM. Vione FM. İni iler. Vione FM'de. Vione FM. Hangimiz düşmedin kara? İni iler. İni iler. Vione FM.
1: Ali Süzen yayında.
2: Vione FM.
0: Vione FM.

Eskiler yeniler, daima en iyiler. Kalitenin adresi Müziğin Merkezi, Viyana FM'desiniz. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Ben Deniz Ali Süzen. İki günlük bir ayrılığın arasından tekrardan sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Alsezentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28. Ana dilinizde Türkçe sağlık hizmet veriyor. Alsezentrum Simmering Doktor Mihriban Pelit. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kum Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme. Özellikle ticaretle uğraşanlar, ithalat ihracat yapanlar Kum Kargo'yu mutlaka arayın. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Gür Bey Restorant 10. Viyana'da her gün 7 çeşit çorbasıyla sulu yemekler, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri. Quellenstrasse 100 Gür Bey Restorant'ta. Star Risen uzakları yakın ediyor, sevdiklerinize kavuşturuyor. Ayrıca en iyi tatil fırsatlarını sizlere sunuyor. 2 şubesi var Graz'da ve şimdi Salzburg'da. En uygun fiyatlar için mutlaka Star Risen şubelerini arayın, detaylı bilgileri alın. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim alıyorsunuz. Bütün gıda takviyelerinde, reçetesiz satılan bütün ilaçlarda %10 indirim alıyorsunuz.

Viyana'da bugün güneşli ve güzel bir hava var. An itibariyle sıcaklık yaklaşık 15 derece. Yanlış duymadınız, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 15 derece sıcaklık var. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık Viyana ve çevresinde yaklaşık 24 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yanlış duymadınız, 30 derece. Bu arada pazartesi günü Avusturya'da resmi tatil. Mayıs ayı Avusturya'da bayramların ayı, haftası. Her hafta bir tane bayram var.

Saatlerim. Salı günü ise Kurban Bayramı'nın birinci günü. İki kutsal bayramdan bir tanesi İslam dinimizde. Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Pazartesi günü de Avusturya'da resmi tatil, bayram. Sıyırdı geçti, öyle diyelim, denk gelmedi. Aşkım.

Avusturya'da bir sonraki resmi tatil 4 Haziran'da. 4 Haziran'dan sonra bayağı bir süre tatil yok arkadaşlar, ona göre. 8. ayın 15'i bir sonraki, yanlış hatırlamıyorsam. Hızlıca WhatsApp numaramızı hatırlatalım. Mesajlar yağmur gibi geldi. Gelmeye de devam ediyor. Süpersiniz. İyi, güzel, özlemişsiniz beni. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 19 79. Bilmeyenler için, telefon rehberine henüz kaydetmeyenler için hatırlatmış olalım. Eğer ki bizleri Viyana FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız, hemen sol alt tarafta WhatsApp ikonu var. Tıklıyorsunuz, anında mesaj gönderiyorsunuz. Hizmette sınır tanımıyoruz. Bizlere sadece WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz yayın esnasında. Çoğu zaman oluyor, Instagram DM'den yazılıyor. E-mail gönderenler oluyor. Facebook'tan yazanlar oluyor, sosyal medya hesaplarından. SMS gönderenler oluyor ama maalesef yayın esnasında sadece ve sadece WhatsApp üzerinden gelen mesajları bütün yayıncı arkadaşlar anında görebiliyorlar. Her yayıncı arkadaş yayın saatinde WhatsApp'a gelen mesajları okuyabiliyor, görebiliyor. Diğer kanallardan attığınız mesajları maalesef göremiyorlar. Ben her zaman hepsini görüyorum, onda sıkıntı yok.

Ayşe abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Nihal Hanım günaydınlar. Mutlu yayınlar, herkese kucak dolusu sevgiler selamlar demiş. Stuttgart'tan bizlere yazıyor. Güpgüzel mutlu bir gün diliyoruz Nihal Hanım'a. Emrah günaydınlar kardeşim, kıymetli abim hoş geldin diyor. Eyvallah, sağ olasın Emrah. Güpgüzel mutlu bir günün olsun kardeşim. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, hoş geldin. İyi yayınlar abim diyor. Eyvallah, sağ olasın. 6.59'a kadar gelen mesajlardı. Hemen 5 tane mesajı ayırıyoruz. 2, 4, 5 ayırdık. Sağlam olsun. Ekran görüntüsü istiyor Dündar. Ekran görüntüsünü de alacağız. Bayram günaydınlar. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Güpgüzel mutlu bir günün olsun Bayram. Dündar günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Sağ olsun dün Dündar ve Yasin Viyana'ya dönüş yolunda bizleri misafir ettiler. Amstetten de bayağı bir muhabbet ettik. Muhabbet güzeldi ama yolcu yolunda gerek. Çok teşekkür ediyorum hem Yasin'e hem de Dündar'a. Kesenize bereket gençler. Suat günaydınlar. Bugün evden dinliyorum diyor. Eyvallah Suat. Güpgüzel mutlu bir günün olsun. Sanırsam Suat krankta. En son öyle bırakmıştık. Hastanedeydi. Geçmiş olsun Suat tekrardan. Tülay Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Mutlu sabahlar diliyor. Eyvallah sağ olasın. Güzel bir günün olsun. 21. bir yandan Tülay Hanım. Murat Baran, toprağım günaydın. Ne güzel bir güne başlıyoruz böyle maşallah cümleten diyor. Eyvallah abi hoş geldin. Güpgüzel, mutlu bir günün olsun Murat Baran. Cihat, hayırlı sabahlar abi demiş. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Esila, guten morgen, günaydın fıstık. Geçmiş yok, yarın yok, ben varım. Allah zihin açıklığı versin Esila. Ooo Gürcan abi. Gürcan abim bugün erkenci maşallah. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olması dileğiyle selamlar. Eyvallah Gürcan abi, güpgüzel mutlu bir günün olsun. Gürcan abinin sabah ritüeli. Oturuyor abi terasta, kahvesi önünde. Viyana FM açık. Oh mis. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyorum abi. İlker günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Aleyküme selam. Herkese hayırlı sabahlar, bol bereketli günler diliyorum. Çok şükür kavuşturana diyor. Eyvallah İlker, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatalım. İlker kardeşimin YouTube kanalı var. YouTube kanalından takip etmeyi ihmal etmeyin. Değişik çekimler yapıyor, değişik programlar yapıyor. Mutlaka takip edin, desteklerinizi esirgemeyin. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Yasin günaydınlar kardeşim. Abi iyi yayınlar, tam gönderecektim. 3 saniye kalan telefonu kaptı elimden diyor. Hızlı bir refleksle ben de onun telefonunu aldım. İkimiz de saf dışı kaldık bugün. Şeytan işte senin. İkinize de yar olmadı Yasin. Eyvallah kardeşim. Güzel bir gününüz olsun Yasin ve Dündar. Flortek. Hayırlı işler. Oo Sevilay Hanım. Guten Morgen. Sevilay sen bu saatte gelir miydin ya? Erkenci bugün maşallah. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. İyi yayınlar diliyorum de. Eyvallah sağ olasın. Güpgüzel mutlu bir günün olsun. Kemal günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar herkese. Rabbim bol bereketli güzel bir gün nasip etsin diyor. Eyvallah Kemal'im hoş geldin. Düşüşlerde. İsmail Koçer günaydınlar kardeşim. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah İsmail, işin gücün rast gelsin. Güpgüzel mutlu bir günün olsun. Ooo Mahmut Akçagöz. Kardeşim günaydın, ekip sağlam maşallah, şampiyonlarla gibi. Hayırlı sabahlar herkese diyor. Eyvallah Mahmut. Kolay gelsin gençler. Güzel bir gününüz olsun. Allah kolaylık versin. Emine abla guten morgen, günaydın. Emine Erdatlı. İyi yayınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum herkese. Sağ olasın abla. Güpgüzel. Mutlu bir günün olsun.
Hadi gözün aydın Emine abla, kavuşuyorsun yarın. Hadi iyisin. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Salı günü tam 7'de yazdım ama diyor siz yoktunuz diyor. Ya pazartesi günü dikkatli dinleseydin salı günü olmadığımı bilirdin. Sağlık olsun artık yarına nasipse. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Nesrin Hanım günaydınlar. Hoş geldiniz Ali Bey. Cümleten güzel bir gün diliyor. Sağ olsun, var olsun. Velsten. Mehmet günaydınlar kardeşim. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah Mehmet, güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Aydın abi günaydın. Aydın Türeyen güpgüzel mus mutlu bir günün olsun. Oo Aydın abi erkenciyiz. Vallahi bugün şaşırıyorum ha. Böyle hep geç gelen isimlerin erkenden burada olması gözlerimizi yaşartıyor. Pek bir duygusalım ya. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim. Oo Ferhat erkenci, Ferhat her gün erkenci gerçi. Emir, dağla, hayırlı işlerin olsun Ferhat. Cihat abi ben de salı ve çarşamba kesin birinci olmuşumdur diyor. Kesin kesin Cihat, hiç şüphe yok. Yayında olmayınca genelde kimse pek yazmıyor saatlerde. Ben baktım 3-5 kişi vardı ama açıkçası kim birinci yazdı dikkat etmedim. Bir huyum var WhatsApp'ta ya da e-mail'de yazıyor ya 3-5-1 neyse. Abi o rakamı oradan silmem lazım ya mutlaka. O yüzden o mesajı mutlaka açmam lazım. Kötü yanı şu, diyelim ki cevap veremeyeceğim bir yerdeyim. İşte bir toplantı, iş üstümdeydi vesaire vesaire. Onu açıyorum, okumuyorum aslında. Sonra okudum zannediyorum. Geri dönüş yapmıyorum, o da sıkıntı oluyor. Çok gıcık bir şey. Sevilay diyor ki, vallahi kulağım hep sende ama diyor, sabah rutini işte. Hazırlanıyoruz diyor. Öyle öyle, hazırlanması uzun sürüyor.

Aziz kankamı tebrik ediyorum. Ben Viyana'da olmadığımdan Aziz birinci oluyor. Yoksa diyor ilk beş sıkıntıya giriyor. Vay, neredesin Haydar? Biz seni Viyana'da biliyorduk. Senin masadan normalde en geç kalkman lazımdı diyor Haydar. Yani Avusturyalıların yemek yediğimiz masadan en erken ben kalktım. Ama velakin Dornbirn'deki arkadaşlarla otururken masadan en son kalktık Haydar. Dornbirn'de sevdiğimiz abilerimiz vardı diyor. Kendi elleriyle sana mangal yaparlardı. Eyvallah. Gece gittik ya. Valla 9.30'da gittik. Saat 10'u geçiyordu buluştuğumuzda. Gece aşağı yukarı 12.30'a kadar da birlikteydik. Oradan bize kulak veren tüm dostlara, abilerimize, kardeşlerimize de sevgiler, selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mus mutlu günaydınlar Ali Bey ve Viyana FM dinleyenleri. Herkese selamlar Vesten ve aleyküme selam Kader Hanım. Güpgüzel, mus mutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Viyana FM eşliğinde kahvemizi yudumluyoruz diyor. Afiyet olsun. Firma Fronius. Orada bize kulak veren tüm dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yusuf abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam abi. Tüm dostlara güpgüzel, musmutlu bir gün diliyor. Eyvallah Yusuf abi, işin gücün rast gelsin. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah, İstanbul'a sevgiler, selamlar Ayten Hanım. Güzel bir günün olsun, kolay gelsin. Tekrar söyle o zaman diyor. Söyleyeceğim. Severek yapıyorum, dinliyorum abi diyor. Başarı geliyor ama önemli olan karşıdakinin kendini sevdirmesi. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. İşin gücünde rast gelsin. Bakın Aziz Başkan formülü verdi. Daha ne yapsın ya? Özlemişiz abi diyor. Millet seni erkenden yazdı bugün. Çalarız Mehmet ya. Bugün kimseyi kırmıyoruz. Herkesin gönlünü yapıyoruz inşallah. Oy pulim. O ne ya? Hep birlikte dinleyeceğiz. Mehmet istedi. 22. bir yandan Mehmet. Aziz Başkan tebrikler diyor. İkinciyi de tebrik ederim diyor. Vay. Onur kendini tebrik etti. Eyvallah Onur. Aleyküm selam Aydın abi. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Pops Pet Shop Ümraniye. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aydın Barut. Şöyle güzel bir lokum iyi olurdu. Canım da Türkiye'den lokum istiyor diyor Dündar. Allah Allah. Nereden biliyorsun adam? Belki Almanya'da, belki Hollanda'da, belki Belçika'da Dündar. Nereden biliyorsun? Gerçi abi şeytan bilir bu ya.

Hızlıca bir trafik durumuna bakalım arkadaşlar. Ondan sonra günün konusu var.

Şu anda dinlediğiniz eser son zamanlarda en çok dinlenen eserler arasında yer alıyor. Top 10, top 20 tüm listelerde mutlaka derece yapıyor. Bilmeyenler için de hatırlatmış olalım. Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: Aziz taktik veriyor diyor Haydar. Haydar'dan uzak dursunlar yeter. Yok canım, Aziz öyle bir şey demedi ya. Günahını alma. İkinci ve beşinciyi ekstradan tebrik ediyorum diyor. Biraz daha çabalasınlar. Birinci göreyim sizi, aslan parçalar diyor. Sağ olun arkadaşlar, iyi ki varız. Herkesin işi gücü rast gelsin. Aziz Başkan'ın mesajı, eyvallah kardeşim. Şengül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum, hoş geldin. Cesaret abi günaydınlar, aleykümselam. Ahi Bekaray 16. Viyana, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum abi. Güzel bir günün olsun.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacak.
0: Dur ya, sunda olmayacaktı, sunar olacaktı. Niye böyle oldu, bir saniye? Ufak bir hata olmuş. Bir saniye, hemen düzeltelim.
1: Takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü Easy Track var. GPS sistemleri aracınıza takıyorlar abi. Aracınızı 7/24 her yerde takip edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Firmalar için bir tane şey var. Araba nereye gitti, nereden geldi, nasıl oldu falan filan, tüm detayları Finansamt istiyor. Fartenbuch mu diyorlar, o var. Bir düğmeye basıyorsunuz, tak alıyorsunuz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Öyle de bir kolaylık sağlıyor size. Trafik durumuna bir gelelim. Sütostan Gent'e bugün fena. Henüz evden çıkmadıysanız, özellikle 21. 22. Viyana'da oturanlar. Tuna'nın şu an benim bulunduğum tarafta olanlar, vallahi alternatif güzergahlara baksalar iyi olur. Yol bir hayli kalabalık. Yoğunluk nereden başlıyor? Neredeyse Geverbe Park Stadtlau'dan başlıyor. Ta ki Erdberg'e, Lende'ye kadar devam ediyor. Bayağı yoğun, bir hayli yoğun. A22 Kaisermühlen tünelin içinden itibaren bir hayli yoğun arkadaşlar. A4 havaalanı yolu, havaalanı istikameti açık, Viyana istikameti yoğun ama akıcı görünüyor. A22 Nordbrücke üzeri bir hayli yoğun, bağlantı yolları yoğun. Nussdorf'e Gürtel yoğun, Westbahnhof yoğun. Margaretengürtel yoğun, Metzlensdorf'e Platz yoğun, Landstrasse otoban çıkışı yoğun, Südbahnhof yoğun, Trieste Strasse yoğun, Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun, Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun, A2 Viyana istikameti Wiener Neudorf'tan itibaren bir hayli yoğun, B17 Wiener Neudorf, Guntramsdorf, Brunamgebirge o bölge bir hayli yoğun, Maria Enzesdorf yoğun. S1 çevre yolu açık gözüküyor şu anda, her iki yönde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. A23 Kagran-Genzendorf istikameti Favoriten Fetayla Kreis'in olduğu bölge biraz yoğun. Oberlerstrasse yoğun. Donaukanal yoğun. Schwedenplatz yoğun. Taborstrasse yoğun. Praterstein yoğun arkadaşlar. Henüz yola çıkmayanlar varsa mutlaka ama mutlaka yol durumuna bir baksınlar. Ben sizlere navigasyon kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Bu arada A3 Ebreisdorf Potendorf arası da bugün bir hayli yoğun. Normalde trafik olmayan bir bölge ama yoğun gözüküyor. Bilginiz olsun.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Allah Allah.

Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş Küp güzel musmutlu bir günün olsun abla. Balıkesirli Ayşe abla günaydınlar, güzel bir günün olsun. Vay, Suat'ın kemik ikiye ayrılmış. Kendisi kaynayacakmış diyor. Alçıyı almadılar. Çok geçmiş olsun Suat. Hep gülerdin, içmezdin bu kadar çok ellerin getiremezdi. Vorarlberg benim eski memleket diyor Nesrin Hanım. He. Geceler zihin, beğendiniz mi oraları diyor. Güzel yerler. Feldkirch tarafındaydık biz. Yemyeşil, pırıl pırıl. Viyana'ya göre küçük yerler ama güzel yerler. Bir sonraki ticaret odası toplantımız uzak olarak Tirol'de. Senede iki kere büyük toplantı oluyor. Bir tanesi Viyana'da oluyor. Diğeri de Viyana dışındaki bir yerde oluyor. Önümüzdeki sene yine bir Viyana, bir de Viyana dışı Tirol'de olacak. Her eyaleti dolaşıyoruz senede bir kez. Şu ana kadar Salzburg, Oberösterreich, Burgenland, Niederösterreich, Vorarlberg'i dolaştık. Tirol kaldı, Kärnten kaldı. Sırayla devam ediyoruz bakalım. Yaklaşık 12 sene oldu. 12 senedir ticaret odasındayım. Bu kadar güzel Onur da Aziz Başkan'a takılıyor. Aziz Başkan diyor, sen yokken biz vardık buralarda diyor. Vay. Sana yol veriyorum, o yüzden birinci oluyorsun diyor. Ayağı alışsın Aziz Başkan değil mi? Yeşim Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Naide günaydınlar, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Naide. Mesut abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel günler diliyorum herkese diyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Günaydınlar, iyi yayınlar, herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Yıldız Hanım hoş geldin, çok teşekkür ediyoruz. Bil mukabele. Zuhal abla günaydınlar. Sana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Şerife müdüremiz geldi. Günaydın patron, günaydın VNFM'ciler. Herkese güzel bir gün dilerim diyor. Sağ olasın Şerife, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkese iyi günler dilerim diyor. Eyvallah Hüseyin abi, kolay gelsin. Faruk'a da selam söyle. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Oğlumla okula gidiyoruz diyor. Oo, maşallah tosunma. Allah zihin açıklığı versin. VIP servis yapıyor Sevda Hanım. Bayram Suat'a geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Danke Onur diyor Aziz Başkan, teşekkür ediyor ya. Tabii yol aldı.

Cem günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum abi diyor. Çalışanlara da kolay gelsin. İstanbul'dan selamlar. Yarın Viyana'dayım Allah'ın izniyle diyor. Hadi bakalım Cem. Hayırlı yolculuklar şimdiden kardeşim. Yolun açık olsun. Sağlıcakla gel. Suat'a geçmiş olsun dileklerini iletiyor Onur. Çorbayı kime söylüyorsun Aziz Başkan? Onur'a mı söylüyorsun, bize mi söylüyorsun? Ona göre yani, bilelim de. Dur şunu bir çalalım abi, verelim yayına. Dur şuradan verelim ya, şunu verelim yayına. En çok bu dinlenmiş. Demek ki bunu daha çok beğenmişler.

Birkaç tane günün konusu önerisi var. Bakacağız hangisini bugün seçelim. Hatta dur ben numara vereyim. Size sorayım.

Mehmet, seni mi kıracağız ya? İlk açtığımızda dinletiriz. Biraz oradan, biraz oradan dinletelim. Sıkıntı yok. Al biraz da oradan bir dörtlük verelim. Aziz Başkan, ne vereyim sana? Ne vereyim abime?

Emine Yalçın, günaydınlar. Ali Bey, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin. Sen gelir miydin sabahları ya? Güp güzel, musmutlu bir gün de olsun. Kolaylıklar diliyorum. Vay be, trafiğe mi takıldın Haydar'ım? Ne öğreceksin ya işte? Viyana'nın her yeri trafik be Haydar. Faruk deyince aklıma baklava geldi diye. Değil mi? Faruk baklava getirecek. Baklava yiyeceğiz. Tek Faruk değil ya. Ekip arkadaşları da var.

Viyana trafiği yetmezmiş gibi bir de Ankara'nın trafiği var diyor. Allah Allah Dündar. Ankara'da trafik mi var ya? Diyor bazen böyle oluyor diyor. Hadi bakalım. Tabii Emine Hanım çalışıyor sabahları. Dinleyemiyor o yüzden her zaman. Biz hep buradayız ya, sıkıntı yok. Vakti olan herkesi her zaman bekliyoruz. Söz verdik ha, kim unuttu? Onur'a diyor önümü açtı. Bir kere ona ısmarlarız diyor. Sıkıntı yok diyor. Sana uyduğu zaman diyor hiç sıkıntı yok abi diyor. Yeriz içeriz. Eyvallah Aziz Başkan. Allah razı olsun kardeşim. Ondan hiç şüphemiz yok zaten.

Arkadaşlar size bir soru. Bilene Pindrinks hediye edeceğim. Ben sizce Pindrinks'in hangi çeşidini içmişimdir? Hadi bakalım. Önce alıştırmalık buradan başlayalım. Sonra bir tane daha Pindrinks'ten bir şey isteyeceğim, soracağım. Orada bir koli vereceğim. Önce bir tane, sonra bir koli. Sizce hangi Pindrinks içmişimdir? Var mı? Sallamak serbest. Salla salla gelsin. Hangisi ise bakalım kimler tutturacak. Şunu bir dinletelim. Şuradan devam edelim.

Bu da yeni çıkan eserlerden bir tanesi. Genç sanatçılardan, hatta en gençlerinden bir tanesi. Yeni yetme bile diyebiliriz. Ajda Pekkan.

bu gençlik diyor Onur ve Kemal Murat Erdatlı abimin yokluğunda ancak ikinci olur, beşinci olur. Sonra da biz vardık derler Azize diyor. Ama efsane yarın dönüyormuş aynen. Murat Erdatlı yarın tezkereyi alıyor. 3 haftalık askerlik bitiyor. Fazla bile sabrettim. Hep lafta vaat ettiğin sevgili kim? Son şansın kendini... Haydar tutturamadın. Gel ben de isteyim. Kemal tutturdun. Şengül Hanım tutturdun. Ferhat Eylül de tutturdun. Tutturan herkese bir tane ısmarlayacağım. Sıkıntı yok. Ateb'in şenliği var arkadaşlar. Not alacağım. Tutturan herkese orada bir tane ısmarlayacağım. Sadece bir tane, ikincisi yok. 6. ayın 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si. Şimdiden notunuzu alın bir kenara. 11. Viyana'da Atep Yaz Şenliği var. Geçen sene Mayıs ayında yapmıştık. Bu sene Haziran ayında yapıyoruz. Yine çok büyük, çok güzel, müthiş bir şenlik sizleri bekliyor. Kaçırmayın. Çocuklar için yiyecek içecek hariç neredeyse her şey ücretsiz. 4 tane büyük balon gelecek. Luftburglar var ya, oynasınlar, zıplasınlar, yüz boyamadan palyaçolara kadar. Çocuklara hediye torbaları olacak. Yok yok, tam bir aile festivali. Türk mutfağının tüm lezzetleri, satış standları, tanıtım standları. Geçen sene yaklaşık 20 bin kişi geldiydi. Bu sene daha fazla bekliyoruz. Orada Pin Drinks'in de hem tanıtım hem satış standı olacak. Tamer, hep diyorsun ben içmedim, ben gitmedim, burada yok. Abi online shop var ya. Yani bu kadar acitasyon yapmayın abi. Online shop'tan siparişi veriyorsunuz. Pin Drink saate kapınıza kadar gönderiyoruz. Market fiyatına, daha ne istiyorsun ya? Deme yok ben içemedim, yok ben bulamadım, yok olmadı, yok gitmedi. Öyle bir şey yok abi. Bırak Avrupa'yı, dünyanın her yerine gönderiyoruz. No problem. Siparişi veriyorsun, kapına kadar geliyor. Daha ne olsun? Mazeret kabul etmiyorum. Yok ben bulamadım, benim olduğum yerde yok, ben içemiyorum. Yok abi öyle bir şey. Her ikisi için söylüyorum. Tamer sana söylüyorum. Mazeret üretenler siz dinleyin. Her yerde var. Markette yoksa online shopta var ya. Avusturya'nın dağında yaşıyorsun. Problem yok abi, gönderiyoruz kapıya kadar. Şehir merkezinde yaşıyorsun, git marketten al. Yok üşeniyorum, markete gidemiyorum diyorsan gene gönderiyoruz. Gene problem yok. Daha ne yapayım ben ya? Ayarladım 5 filin ta. Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Mehmet eyvallah kardeşim, sağ olasın. Vallahi Sevda Hanım tutturamadın. Emrah tutmadı. Onur tutmadı kardeşim. Vay, indirimi bekliyoruz diyor. Onu da yaparız, sıkıntı yok ya. İndirimi fuarda yapacağız arkadaşlar. Atep şenliğinde yapacağız. Nedim Başkan diyor ki ben buluyorum diyor. Bulursun tabii. İsteyen istediği zaman buluyor abi. Bulamıyorum diye bir şey yok. Haydar cebinde Pin Drinks'le mi geziyorsun? Ne yapıyorsun abi sen ya? Abi adam cebinde Pin Drinks'le geziyor herhalde. Hemen resim atıyor, Pin Drinks içiyor.

Nedim Başkan, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nedim Başkan, BJK Murat 12'de açıyor dükkanı. Ama bu hafta onu bulamayabilirsin. Niye? Türkiye'ye alışverişe gidecekti. Formalar getirecekti vesaire. O yüzden bulamazsın yani, söyleyeyim. Sonra yok bulamadım etmedim deme bana. Hibiskus değil Ayten Hanım. Beyaz şeftali değil bayram. Emine abla da bildi. Hibiskus değil arkadaşlar. Mango değil. Hibiskus çok seviyorum ama hibiskus içmedim şimdi. Ekşili çilek yazan arkadaşların isimlerini not aldım. 1, 2, 3, 4, 5... 6 kişi. Benim ekip diyor, beni bekliyor diyor. Abi senin ekip dediğin senin yaş grubun abi. Hepsi bunlar 80 yaşında Murat abi. Maşallah genç hepsi ya. Vallahi 80 yaşında gencecikler. Murat abi ikinci olmayı sever. Ona da biz öğrettik birinciliği diyor. Vay. Onur, Murat abi Fenerbahçe gibi aynı. Artık gizleme benden. Suat, daha geçen günü resim attın. Kendin ekşili çilek aldıydın. Normal çilek aldıydın. Benim favoriler çilek, ekşili çilekle hibiskus bu sıralar.

Tamam Haydar abi diyor ya. Bir şey istemiyoruz diyor. Korkma diyor. Cevap bile vermiyor diyor. Dündar'dan Haydar'a. Niye cevap vermiyorsun Haydar? Ayıp bir şey ya. Ne kadar ayıp ama ya.

Tamer duyan, abi diyor karışık niye yok diyor. Tamer hepsinden bir koli al diye karışık koymuyoruz oraya. Hepsinden bir koli al diye, fazla fazla al diye. Biz de uyanırız abi. Kayserili olmasak da yakın. Çok yakın, sınır komşusu, Kastamonluyuz. Bizim plaka 37, onlarınki 38. Biz onlardan daha uyanırız. Ey yavrum ey. Ayşegül günaydınlar. Abicim iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Kullayım. Dün yolda gelip giderken kullayım hibiskus içtik valla. Arabada onlar varmış çünkü. Arabada ne varsa o. Afiyet olsun Nedim Başkan. Ekşili içlek, eyvallah Hüseyin abi. Eyvallah bayram. Arkadaşlar bugün basit başlayalım, kolay başlayalım. İlginç lakaplardan başlayalım. Çevrenizde duyduğunuz ilginç lakaplar. Biliyorsunuz eskiden soy ismi diye bir şey yoktu. Herkesin bir lakabı vardı. Her ailenin de bir lakabı vardı. Biz de hala köye gittiğinde işte seni tanımayan birisi denk gelirse artık öyle bir şey yok. Eskiden çok oluyordu, tanımıyorlardı. Bizim oralarda şivede şöyle söylerler. Sen kimlerdensin? Kimlerdensin? Mesela Sinoplu arkadaşlar bilir. Onların şivesi de bize yakın. Karabük, Bartın, Sinop, Zonguldak, Bolu. Batı Karadeniz bölgesinin has bir şivesi vardır. Kimlerdensin? Yani kimlerdensin anlamında. Ali Süzen dediğin zaman ya abi kimse bilmez. Ama kimlerdensin dediğin zaman lakabını söylersen hemen herkes bilir seni. Mesela benim dedemin lakabı gece kuşuydu. Evet gece kuşu. Derdik ki Ali Süzen a kim la derlerdi. Ama Ali Süzen gece kuşunun torunu dediğin zaman tak, hemen biliyor adam. Böyle lakaplar var köyde. Hadi bakalım ilginç lakapları bir söyleyelim, bir bilelim bakalım neler var neler yok. Size bir lakap takıldı mı? Bak mesela Raşit'e şeytan diyoruz. Dündar'a şeytanın Amstetten şubesi diyoruz. Murat Erdatlı'ya yardır Murat diyoruz. Yatır Murat oldu. Murat abinin çok lakabı var. Hangi biri aklımıza gelecekse. Ben demir ayak torunuyum diyor. Demir ayak. Dedim başkan haydi niye demir ayak demişler size ya? Büyük dedenlerin ayağında demir mi varmış ne varmış abi? Isparta'lı Ayşe günaydınlar. Hayırlı sabahlar güzel bir günün olsun. Bugün yayını Ayşe'ler bastı valla. 1, 2, 3, 4, 5 tane Ayşe var bugün.

Kayınpederime kaymakam derler diyor. Kaymakam. Çakmaklar Kara İbrahim'in gelini, bak bak bak öyle tanıyorlarmış. Çatlak gelin diyorlarmış hatta. Çatlak gelin, vay güzel lakap. Cılbak. Cılbak. Bir anlamı var mı cılbakın? Abi bu numara nerenin numarası ya? Bulgaristan numarası. Artı 35. Bakalım yazıyor. Kimmiş? İlk kez yazıyor. Bir bakalım kimler gelmiş. Dımtıs. Ya akşam dımtıs diye lakap mı olur ya? Bu modern lakaplardan herhalde. Eskilerde öyle dımtıs mımtıs olmaz. Ooo Orti, ne örüyorsun İstanbul'da sen ya? Yağmurlu bir İstanbul'dan günaydın ortam diyor. Vallahi Ömer, ne yapıyorsun abi sen İstanbul'da? Hangi ara gittin ya? İstanbul'u özledik. İstanbul mekan. Ortam güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin. Seratlılar. Oo Serhat. Serhat değil arkadaşlar. Seratlıların gelini. Bünyamin abi günaydınlar abi. Güp güzel musmutlu bir günün olsun Bünyamin abi. Hayırlı işlerin olsun. Dündar'a gevende diyorlar. Allah Allah, gevende. O ne demek ya gevende Dündar? Öğrendik lakabını. Vallahi bundan sonra lakabını da çağıracağım sana.

He bak diyor ki Kayserilerin adı çıkmış diyor. Ben demir ayak torunuyum. Karda ayakkabısız gezermiş benim diyor dede diyor. Ayağımda demir var bir şey olmaz dermiş. Vay. Dündar da diyor ki abi diyor senin de lakap diyor Dümenci Ali diyor. Ya dümenci güzeldi. Güzel lakap. Herkes dümenci olamaz abi. Dümenci olman için kaptan olman lazım. Sevdim ben bu lakabı. Aleyküm selam Mustafa. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun. Kılsız. Nasıl bir lakap ya? Kılsız. Kimlerdensin? Kılsızlardanım. O da bir şey mi diyor? Donsuz var bir dedi. Yok canım donsuz. Donsuz diye lakap mı olur ya? Çocuklara derler de hani büyüyünce donsuz. Yok abi sıkıntılı ya donsuz.

0: Bulgaristan Çereska köyü. Recep Günevi'den selamlar ve aleyküm selam Recep, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Nerede kalıyor bu Çereska köyü? Deli Orman tarafında mı? Harmanlı tarafında mı? Nerede kalıyor?
1: Bir akşamdı, çıkasım vardı yokuşlardan. Kamera ve şöhrete aldırmam. Hedefim çok daha, yolum var.
0: Dedeme diyor, katil Kazım derlermiş. Katil. Kaç kişi öldürmüş ya? Ayşe abla.
1: Kovalama benim gibisini, göremedin hiç. Dert değil düşmek.
0: Kılsız değil o diyor, tüysüz diyor. Allah Allah. Tüysüzmüş. Ben yanlış okumadım da yazan yanlış yazdı. Sesli güldüm. Kırık Necati diyorlardı diyor. Vay. Sümüklü derlerdi.

Rahmetli babama yedi canlı derlerdi diyor. Babam iş gereği çok kazalar geçirmiş ve hep diyor çok şükür diyor sağ salim kalmış diyor. O yüzden yedi canlı Nihat'ın kızı derler bana da diyor. Vay güzel. Çok da kayınpederini ve arkadaşını vurmuş 9 yıl yatmış babam diyor. Abla sen bizden uzak dur be vallahi. Ne olur ne olmaz Allah muhafaza. Yani senin baba tehlikeli. Bize katil sülalesi diyorlar diyor. Dedem eşkıya avcısıymış. Baba da vukuatlı olunca lakap diyor devam diyor. Emrah seninle görüşmeyelim kardeşim. Mümkünse telefonlaşmayalım falan. Abi baksana hep vukuat ya. Hep. Hep vukuat. Korkmamız gerektirecek bir durum var mı Emrah? Yani lakap gereği korktuk da. Varsa hemen söyle kardeşim. Ona göre gardımızı alalım, tedbirimizi alalım. Karga, Tazmanya, semtte abilerin lakabıydı diyor. Karga. Benim amcaoğlu var, onun lakabı da Karga. Şimdi Onur, yani bizim Karga dediğimiz arkadaş benim amcaoğlu olur. Yani pek böyle pasif olduğu için, söylediği laf da bir şeye benzemediği için Karga derlerdi. Yani semtin abilerinden diyorsun, Karga lakabı pek uymamış. Ulan sen biliyor musun? Abimiz olur Karga. Hadi lan. Derler yani. Lakabın bir ağırlığı olsun da. Faruk günaydınlar kardeşim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum abi diyor. Ben gençken kafacı diyorlardı. Nedenini söylememe gerek yok herhalde diyor. Vay. Ya senin soyadın zaten Atar. Atar. Öyle bir soy ismi var ki. Kendisine uyuyor Faruk'un. Atar. Kafacı diyorlarmış gençken de. Faruk bu hafta baklavayı alıp geliyorsun değil mi? Baklavasız gelme sakın ha. Salı günü. Gerçi salı günü de bayram ya. Vay teyzemize de sevgiler selamlar. Yasin bizi bugün annemizle birlikte dinliyoruz diyor. Vallahi annemize de buradan sevgiler selamlar. Ellerinden öperiz. Hayırdır Yasin çocukları bıraktın. Nereye gidiyorsun annenle? Molla Ahmet'in torunları derler bizde. Oo. Aziz Başkan senin nefes kuvvetlidir o zaman. De görmedim, uçtu fezaya, ruhum yorgun düşün. O kendisinin lakabı diyor. Benim üstüme atıyor diyor. Allah Allah. O nasıl bir şey Dündar ya? Kendi lakabını sana söyler. Allah Allah. Bizim köydeki belli lakaplar var diyor. Lokafo. O ne ya? Lokafa. Donu bozuk, Ağcalar, Tren Ali, Semer Hasan. Bizde Kadıgiller, dedeme de Deli Osman derler diyor. Yok Kadirgiller. Deli Osman. Semer Hasan nasıl bir lakaptır abi bu ya? Tren Ali, Donu bozuk. Çıplaklar anlamında galiba diyor. Ben de bilmiyorum. Anadolu şivesi. Cılbaklar. Cılbak. Her zaman isim okumuyorum arkadaşlar. Osturgan Ahmet vardı köyde diyor. Yoksa tanımazlardı diyor. Osturgan. Abi Osturgan olmasın. Osturgan nedir ya? Bana da çomak derler ama diyor hiç sorma neden derler, niçin derler.
Hiç merak edip araştırmadım diyor. Allah Allah, çomak. Niye çomak diyorlar sana ya? Yani şimdi çözmeye çalışıyorum. Arada seni mi kullanıyorlar? Böyle bir yere çomak sokacaklar ya. Arada diyorlar Mustafa oğlum sen git şu işi sen hallet falan böyle. Çomak niyetine mi kullanıyorlar Mustafa? Bir sor bakayım ya. İstanbul'un telaşındayım. Bir kaldırım taşındayım. 26 yaşındayım. Karabacak. Cıkcık Hasan, Oynak Mehmet, dolu bizim köyde diyor. Karabacak Osman. Oynak Mehmet. Burgaz tarafı diyor. Almanya Osnabrück'ten dinliyorum diyor. Ha. Recep eyvallah, Osnabrück'e de sevgiler selamlar olsun. Gatçalar, Kırdalisi diyor. Kırdali. Bana zaman gerek, evet. Aydın abi gülersin öyle, Aydın Barut. Var mı abi senin bir lakabın? Günaydın Ali Bey, hayırlı sabahlar herkese. Güzel bir gün diliyorum. Sabah sabah kahkaha attım diyor. Konu muhteşem. Gül hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Gül Hanım. Valla konu güzel, lakaplar. Kötülere fırsat yok abi. Senin gibi iyi adam kim nereden bulacak diyor. Eyvallah. Emrah'ım sağ ol kardeşim. Günaydın Ali abi, ben de buradayım. Seni dinliyorum. Cansu günaydın. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bizim köyde de Borazan Cemilesi, Karabaş Ağa, Gavur Ali, Ganca Bıyık vardı diyor. Ganca Bıyık. Gavur Ali. Bak Gavur Ali. Aba. Asom Saffet kardeşimle Viyana FM dinliyoruz. İstanbul'dan saygılar selamlar. Oo Saffet günaydın, hayırlı sabahlar, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. İstanbul bizim mekan ya, Çengelköylüyüz. Vallahi Saffet peşin satan bir satıcıya benziyor. Hiç beresiyeci tipi yok. Haydar sen ne örüyorsun İstanbul'da ya? Bak İstanbul'dan sevgiler selamlar diyor. Dündar vallahi doğru koku almışsın ha. Ankara değil ama İstanbul. Çarşamba bayramı abi diyor. Salı arefe olması lazım diyor. Allah Allah. Çarşamba mı salı mı bayram? Ben salı diye biliyorum ya. Çarşamba da olabilir. Bir bakalım Google amcaya bir soralım. Ha çarşamba günü bayrammış evet. Pardon ya doğru. Salı günü arefe günü arkadaşlar. Çarşamba bayrammış. Yanlış söylemişiz. Halimi bir sordun mu? Hiç kimse de uyarmadı. Sabahtan beri bayram bayram diyoruz. Gözlerime bakınca o hızla düşme. Kardeşim günaydın iyi yayınlar. Oho Yavuz geldi. Abi günaydın. Murat abi döktürüyor gene diyor. Adam rehada alem yapıyor diyor ya. Vallahi adam tedaviye gelmemiş, alem yapmaya gelmiş Murat Erdatlı. Ankara oynuyor Ankara. Bak müziği vereyim yayına. Bir vereyim abi bir saniye. Dinleteyim canlı canlı dinleteceğim size. Oynatalım. Hoba. Avusturyalı'yı oynatıyorlar ha. Bak Avusturyalı öğrensin diye. Baba baba. Ses geliyor mu? Biraz ses kısık. Vallahi benden güzel oynuyor. Fadime Hanım günaydınlar. Ali Bey kolay gelsin. Ben de bugün torunumla dinliyorum diyor. Maşallah. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Torununa da sevgiler selamlar. Benim dedem zararsızdı. Kimseyi vurmadı, öldürmedi. Sadece iki eşinde diyor kaçırdı diyor. İkisinde de yaklaşık 20 çocuk yaptı. 80-90 tane de torun var diyor.
Adam diyor tek başına bir ordu. O yüzden de diyor soyadın diyor tek baş yapmışlardı. Güzel, süper. Yasin, deden torunları tanıyor muydu? Yolda gidiyor. Kimsin lan sen? Dede tanımadın mı? Ben senin torun. Gel evladım, gel bir öpeyim seni, bir kucaklayayım, gel. Yine başkasını görüyor. Ulan diyor, velede bak diyor. Dede bana niye öyle diyorsun diyecek. 80-90 tane torun maşallah ya. Vallahi iki tane ninemizden 20 tane çocuk, hey maşallah. Gonca Hanım da uyardı. Çarşamba bayram diyor, salı arefe. Hacallar hacılar anlamına geliyor diyor. Daha namazlı. Abdestli namazlı bir sülale diyor. Hiç sana çekmemişler. Şaka tabii. Mesela çakallar var diyor. Garallar var diyor. Tatarlar var diyor. O Tatar Ramazan. Tatar Ramazan. Yedi göbek üstü dedem uçmuş diyor. Yok abi diyor. Allah Allah. Yok mu? Aydın abi diyor, lakaba gerek yok diyor ya. Barut diyor. Bizim lakabımız Barut. Soy ismi gibi. Aynı Faruk gibi. Aydın Barut. Ne gerek var lakaba? Başkan diyor, Şenol buralarda mı? Şenol Bistu da. Vallahi bilmiyorum ki Şenol burada mı? Ses soluğu çıkmadı Şenol'un. Şenol sessiz dinliyor herhalde bugün. Guten Morgen Şenol. Cansu da diyor, abi çarşamba bayram diyor. Maça gidiyorum. Hayırdır, nereye maça gidiyorsun? Kimin otobüsü bu ya? Nasyonel tim. Oo, hadi iyisin bugün. Çomak değil diyor, comak diyor. Ne fark eder? Ha çomak, ha comak ya. Konya cam oluyor, comak. Birinci lakap ortanca eniştemin dedesinin lakabı diyor. Allah Allah, birinci lakap ortanca eniştemin dedesi. Tüysüz diyor. Vah, tüysüz. Bir de diyor Cevat'ın lakapları var diyor. Mesela diyor pıdikler, pıdikler, pıdik. O ne ya Ayten Hanım? Pıdik. Aleyküm selam Mehmet Eren. Anne tarafı diyor Keprenler. Baba tarafı Molla. Tümü hocaymış diyor. Mehmet Eren, sen hangi tarafa çektin kardeşim? Baba tarafı mı, anne tarafı mı? Baba tarafı diyor hocaymış. Valla Aziz Başkan'da da var hocalık. Babaanneme kara gözlü, dedeme fırıncı. Öbür dedeme de İmamoğulları derlermiş. Oo. Vallahi Nesrin Hanım, İmamoğulları diyorsa orada bir para pul işi vardır mutlaka, bir zenginlik alameti. Soy ismi oğullarıyla falan bitiyorsa hep zenginlik alameti bunlar.

gönderelim. Bitmiş çeşitler diyor. Hiç aramıyorlar Aziz Başkan ya. Bas fırçayı. Madem bitmiş niye haber vermiyor? Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir gün de olsun. Hoş geldin. Bonjour. Seydi günaydınlar kardeşim. Herkese sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Seydi. Seydi, var mı bir lakabın? Dedenin lakabı nedir? Melek Hanım, var mı sende bir lakap? Dedenlerde falan nedir? Yeni nesilde pek lakap olmayabilir ama dedelerde mutlaka var. Kimse duymasın. Ben de Salı İstanbul'dayım diyor. Abi herkes giden gidene. Kimisi Salı gidiyor, kimisi Pazartesi gidiyor. Söylemeyeceğim kim olduğunu. Vay, benim hatun geldi. Hemen hazır ola geçiyorum arkadaşlar. Bana bir iki saniye müsaade edin. Evet, şimdi devam.

Aa, dedem değil diyor, babam diyor. Babam diyor iki kişiyi vurdu diyor. Vallahi babası katilmiş ya, bildiğin katil. Beni diyor kaçırmaya çalıştılar diyor. Babam diyor tırpanı kapmış diyor. Vallahi vurmuşlar diyor. Hadi bakalım. Şafaklar, uluklar, morjemler, kahveciler. Komşumuz hep diyor bunlar lakap. Vay be. Dedemin lakabı kel paraydı diyor. Kel para? O ne ya? Kel para.

Doğru tespit diyor. Dedem zengin, 96 yaşında maşallah hala formunda diyor. Allah uzun ömür versin inşallah. Bir insanın soy ismi oğlu ile bitiyorsa, oğulları, oğlu falan, zamanında zengin olanlara veriyorlarmış arkadaşlar bu soy isimlerini. Ha, o zenginliğini korumuş, bugüne kadar gelmiş, eyvallah. Koruyamamış, battıysa o peh yaptı yani. Yapacak bir şey yok. Bir dahakinde söyleyeyim, bıraksın numarasını. Süleyman, burada mısın Süleyman? Dedemin lakabı avukattı diyor. Vallahi avukat gibi adamdı diyor. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Kemal Ağa torunu dediğimizde diyor, bizi tanırlardı. Vay. Zuhal abla, ağanın torunusun. Vay be. Abi bizim dede de işte gece kuş, geceleri dolaşıyormuş dışarıda. Tam aslında bir radyocu lakabı, biliyor musun? Gece kuşu. Gece kuşu yayında. Cukaç İsmail diyor. Abi Bulgaristan'da lakaplar da farklı oluyor. Cukaç. Ne demek o Recep? Babam diyor imdat. Lakabı diyor can kurtaran diyor. Vay be, can kurtaran imdat. Ali Bey diyor yine yanlış oldu, o dedem diyor. Yahu

Birçok diyor lakap var diyor. Sizin köydeki lakaplar güzelmiş ya. Hüsnü abi valla güzel lakaplar var. Dedemin lakabı Şah idi diyor. Benim lakabım da sosyete. Amcamınki diyor Godek. Godek. Godek. Lakaplar güzelmiş ama Bünyamin abi. Kimin torunusun? Şah'ın torunuyum. Vay be. Siyah yüzlü, demir döven. Vay, güzel lakaplar. Çürükler var diyor. Çürükler. Ha, dedesine katil Kazım diyormuş. Benim torunumu nasıl kaçırırsınız diye tırpanın adamlar öldürmüş ha. Var bir hikayesi diyor. Valla varsa yaz bakalım hikaye neymiş o? Kel para. Hani parayı biliyoruz, keli de biliyoruz da kel para ne alaka? Şenol günaydınlar kardeşim. Oo Ali Bey, siz Viyana FM'e teşrif eder miydiniz? Buralara uğrar mıydınız diyor. Valla Şenol ne yapalım işte, ara sıra böyle geliyoruz ya, yolumuzu şaşırıyoruz. Tolga günaydın. Intergaz'tan günaydın. Hayırlı yayınlar kral diyor. Oo Tolga, alışveriştesin. Kolay gelsin. Bir döner. Intergaz'tan bugün ses gelmedi. Oğuzhan'dan ses yok. Ömer Müdür'den ses yok. Murat Çakır'dan ses yok. Intergaz hayırlı işler. Bereketli bol kazançlar. Kolbe Gazze 70-23. Viyana. Pindrinks alabiliyorsunuz ha Intergaz'tan, haberiniz olsun. Yok bulamadım, edemedim, olmasın. Babamın lakabı Deli Efe. Vay be Deli Efe. Abi Deli Efe'nin kızıyım. Aba tehlike, uzak dur. Uzak dur, yanına bile yaklaşma. Dedem diyor zeytinlerin Yusuf. Zeytinci olunca öyle oluyor zeytinlerin. Babaannem semerci olması lazım diyor. Semerci. Sinek Hasan. Sinek Hasan. Etkisiz eleman demek ki Sinek Hasan. Ha, öldürmedi diyor ya. Tırpanla diyor. Gözdağı verdi. Birazcık tokatlamış yani tırpanla. Azıcık canlarını yakmış, 9 sene yatmış. Olur o kadar. Vallahi Ayşe ablanın dedesi gözü karartmış. Nasıl benim torunuma yan gözle bakarsınız? Tabii tırpan mırpan olunca bu olaylar 1960'larda mı oluyor, 70'lerde mi oluyor? Ayşe abla. Köyümüz Gabakçı. Baba tarafı Pancarbaş. Anne tarafı Hamurcular. Koca tarafı İsmail Çavuşlar. Oo. Çavuş zamanında çok fiyakalıydı Çavuş. Şeyma Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkese sağlıklı, musmutlu bir gün diliyorum. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bil mukabele. Çotra'yın Şükrü diyor. Çotra. Çotra. Gene mi tutturamadım Ayşe abla? Gene mi olmadı? Bırakıyorum bugün yayını ya. Terk ediyorum yayını, yemin ediyorum. Bir tutturamadım ya. Abla bugün ama bak en azından katil Kazım'ı tutturdum. Deden. Bunu anladık. Burada hemfikiriz değil mi abla? Katil Kazım senin deden. Dilim de dönmüyor. Katil demeye.

Arkadaşlar son dakika bilgisi vereyim size bu arada. 25 tane ünlüye uyuşturucu operasyonu yapılmış ve gözaltına alındı. Son dakika bilgisi, Mabel Matiz, namıyla ünlü, namı aslında Mabel Matiz, gerçek ismi Fatih Karaca bu arada. Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın, namı değer Blok 3, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabaş, Feyza Civelek, Niran Ünsal, vay be isimlere bak.

0: En tanınmışları Mabel Matiz, Hakan Aydın yani Blok 3, Tan Taşçı, Berkay Şahin, Serenay Sarıkaya, Nihran Ünsal, Haktan Canevi, 25 tane isim uyuşturucudan gözaltına alınmış. Son dakika bilgisi olarak geçelim. Hızlıca sorayım. Şimdi son zamanlarda sık sık uyuşturucu operasyonu yapılıyor. İşte ünlü, ünsüz birçok kişi gözaltına alınıyor. Yani uyuşturucu kullandıklarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Onu sorayım öncelikle. Gerçekten bu isimler uyuşturucu kullanıyor mudur sizce?
1: Merhaba. Şöyle anlatayım kısaca. Dedemin annesi için söylemişler kel parayı. Sonra da dedeme söylemişler, babama söylüyorlar şimdi. Yani köy kel paralar diye biliyor. Eskiden dedemin annesi yeni gelinken köy çeşmesine gitmiş. Orada büyüklerine sıra vermeden suyunu doldurmuş. Sıra vermedik diye içinde bunu büyük böyle saygısızlık olarak düşünmüşler. Şuna bak, şuna kel bir paraymış demişler. Böyle alnında böyle şey fes varmış. Fesin ucunda da böyle liralar oluyordu ya eskiden.
0: Evet.
1: O yüzden öyle kel para olarak kalmış.
0: Süper. Çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz Melek Hanım'a. Sağ olsun, güzelce de anlattı. Sizce bu ünlüler uyuşturucu kullanıyor mu, kullanmıyor mu arkadaşlar? Öyle soralım. Yani ben sahneye ayık çıktıklarını görmedim. Onu söyleyeyim. Yağmurlu bir Salzburg sabahından herkese günaydınlar arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Salzburg müdüremiz Selma Hanım geldiler. Teşrif ettiler, sağ olsunlar. Yayın bitmek üzere ama olsun, sağlık olsun. Nide Österreich müdüremiz Şerif Hanım burada. Salzburg müdüremiz Selma Hanım burada. Oberösterreich müdürümüz Kemal burada. Steiermark müdürümüz Yasin burada. Güzel. Sen ağla derdine. Sen ağla derdine. Ortada buluştuk oldu diyor Ayşe abla. Tamam abla. Buluştuk olduysa ortada tamam. Ünlü olup da kullanmayan var mı diyor ya. Kullanmadıklarına inanıyor musunuz diyor. Tabii kullanıyorlar. Parmakla sayılır diyor kullanmayan. Kullanıyorlar demiş. İnanıyorum diyor, bu ünlüler kullanıyordur diyor. Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlardır ama diyor, satıyorlar mı onu bilemeyiz. Kullanmak da suç bu arada Mehmet, onu söyleyeyim. Sadece satmak gerekmiyor, kullanmak da suç. Nihran Ünsal'a şaşırdım diyor. Depresyona girdiklerinde eğer ki maneviyatları yoksa, yani Allah'a sığınmaktan anlık kafalarını uyuşturup sorunlarından kaçıyor olabilirler diyor. Vallahi Şerife olabilir ya. Allah yardımcıları olsun yani. Abi bu ünlüler aleminin belli başlı dertleri, sıkıntıları oluyor kendi çaplarında. Yani bizim anlayamayacağımız, bizim bilemeyeceğimiz dertler onlar. Herkes yaşadığını biliyor. Onların dertleri farklı. Yani normal vatandaş için sigara içmek neyse, bu ünlüler için de herhalde bu uyuşturucu içmek öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Çok normal, sıradan bir şey gibi görüyorlardır muhtemelen. Maneviyat yoksa, yani onu biz bilemeyiz. Öyle bir makinamız da yok. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir atasözü var diyor. Onlar da uyuşturucu kullanmasa operasyon yapılmaz diye düşünüyorum diyor. Eyvallah. Ünlüleri topluyorlar, sonra bırakıyorlar. Bence hepsi az çok kullanıyordur diyor. Normal bir hayat yaşamıyorlar. Aynen, orası doğru. Normal bir şey yaşamıyorlar. Hepsi kullanmıyordur bence diyor ya. Alkol vardır ama diyor. Alkol kesin var. Ya geçenlerde Level 5 Viyana'ya konsere geldi. Sahnede yarım saat bile kalmamış. Onu da söyleyeyim size. Oraya gönderdiğimiz dinleyiciler olmuştu. Normalde sahneye çıkması gereken saat 11, en geç 12 iken gece yani 1.30-2'de zar zor sahneye gitmişler. Organizatör arkadaşla da konuştum. Yani öyle şeyler anlatıyor ki artık kafayı yersiniz. Normal değil. Yani bu konser düzenleyen arkadaşların da Allah yardımcısı olsun. Kolay işler değil. Hiç ummadığınız, böyle çok iyi dediğiniz sanatçılar bile neler neler neler yapıyorlar, yapıyorlarmış. O ünlüleri bilmem ama bence çoğu kullanıyordur diyor. Belli de oluyor zaten diyor. Aynen, belli oluyor. Hepsinde vardır bir şeyler ama hayatları bir o kadar da zor diyor. Değil mi? Ünlülerin hayatı kendisine zor. Ayık kafayla onca insanın karnını çekemezler bence diyor. Eyvallah. O da doğru. Balıkesir'de de havalar güzelmiş. 32 dereceye kadar çıkmış sıcaklıklar. Müslüm günaydınlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın Müslüm. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Uçuşa geçiyorlar abi diyor, değil mi? Pilot oluyorlar, pilot. Sordum, Suat neredeydin sen arada? Telefonla mı konuşuyorsun? Ne örüyorsun?

Şu an çalan şarkıyı kim söylüyor arkadaşlar? Hadi onu soralım. Bakalım bilen çıkacak mı? Şu an çalan şarkıyı kim söylüyor? Sokaklarda yüzümü... Kopya çekmek yok. Bu havada yitirdim sevdiğimce... Bakalım kimler bilecek?

şu an dinlediğiniz şarkıyı kim söylüyor? Yayın sponsorlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Roto Home ve Roto Mobil mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Star Ryzen yakınları uzakları yakın ediyor ya. Ters söyleyecektim neredeyse. Star Ryzen'e danışmadan uçak bileti almayın. Tatil rezervasyonu yapmayın. Gürbey Restoran 10. Viyana'da. Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, özellikle çorba severler. Mutlaka gidin. Hangi çorbayı seviyorsanız, ben kelle paça müthiş yapıyorlar. O yanında verdiği yeşillikler var ya, garnitür. 10 numara 5 yıldız. Florya Event Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Kum Kargo, uluslararası taşımacılık, gümrükleme. İthalat, ihracat, özellikle yurt dışından ürün getiriyorsunuz. İlk tercihiniz olsun. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta. İki şubesiyle hizmetinizde arkadaşlar. Özellikle Parndorf şubesi, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika. Sıla yoluna çıkacaklar. Mutlaka adresini not edin. Avusturya'daki en güvenli son durağınız. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada. Reçeteli ilaçlarınızı da alıyorsunuz tabii ki, ama reçete sizlerde Viyana FM dediğiniz zaman %10 indirim alıyorsunuz. Hani gıda takviyeleri olur, vitamin ilaçlar olur. Yani hey, bütün ilaçlar, aklınıza gelebilecek her şey, eczaneden aldığınız her şey %10 indirimli. Hatta reçeteli ilaçlar alırken bile Viyana FM'den geldim derseniz en azından abi sponsorluğu uzatırız, belki katkınız olur bize. O civarda oturanlar, o civardan yolu geçenler mutlaka Animo Eczanesi'ne bir uğrasınlar. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28, e-kartınızı alıyorsunuz. Bütün kran kasalar geçerli. Bir mahalle doktorundan, ev doktorundan çok daha fazlası. Doktor Mihriban Pelit. Mega süpermarketler ve Mega Gastro Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 4 tane market, bir tane de toptancı. Haftanın indirimleri devam ediyor. Muhteşem indirimler var. Bu arada Pindrinks'lerde Mega Gastro'da indirimde arkadaşlar. Toptancı'da haberiniz olsun. 99 cent. Çok güzel bir fiyat bu arada, onu söyleyeyim. 99 cent. Mega Gastro'da bütün çeşitler var. Onu da hatırlatalım. Pindrinks'leri neredeyse Avusturya'daki tüm marketlerden alabiliyorsunuz. Megaların yanı sıra bütün Etsan şubeleri, Etsan süpermarketler, Bintat süpermarketler, Marka süpermarketlerde Tul, St. Pölten, 23. Viyana'da Marka'nın 3 tane şubesi var. Bakal süpermarketler, Neunkirchen ve Wiener Neustadt, Delta süpermarket 11. Viyana. Aklıma ilk gelenler bunlar. Daha fazlası var, daha fazla yerde var. Mega süpermarketlerde zaten var biliyorsunuz. Kaçamam, susamam, kapalı kaçış yolu. Roto Möbel'de koltuklarda inanılmaz indirimler var. Kaçırılmayacak fırsatlar var. 890 euroya koltuk var, 990 euroya koltuk var. Müthiş fırsatlar. Üstelik evinize kadar ücretsiz getiriyorlar, kurulumunu da yapıyorlar. Daha ne yapsın Roto Möbel? Roto Home'u söylemeye gerek yok zaten. Türkiye'de bile alamayacağınız fiyatlar Roto Home'da. Türkiye'den bile ucuz alıyorsunuz. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Mobil mağazaları, hem 10. Viyana'da hem de 11. Viyana'da. Biraz önceki şarkıyı kim söylüyor dedik. Bakalım kimler bilmiş. Gonca Hanım bildi.
Şerife bildi müdiremiz. Tabii Şerife bilmese zaten olmazdı yani. Selma Hanım da bildi. O da müdiremiz. Müdirelerin maşallahı var. Müslüm bildi. Oo Bahar Hanım süpersin valla. Bahar günaydın güpgüzel. Mus mutlu bir günün olsun. Şeyma Hanım da bildi. Suat da bildi. Benim hatun da bildi. Daha çok kişinin bilmesini isterdim açıkçası ya. Tunacan Tuna arkadaşlar yayıncımız. Çarşamba günleri yayında. Dün yayındaydı. Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan Tuna. Klarnet güzel bir eser.

Şöyle bugün gözaltına alınanlardan bir liste mi yapsam birazdan? Şöyle çalsam ki. Mabel Matiz'i çalmıştık zaten. Bugün blok 3 çalmadık. Dur bir tane blok 3 gönderelim ya. Abi biz sanatlarıyla ilgileniyoruz. Yani her zaman söylüyorum. Abi biz şarkılarını beğeniyoruz. Şarkılarını dinliyoruz. Gerisi kendi özel hayatları. Bizi ilgilendirmiyor. Allah yardımcılar olsun.

Emrah Aydın'a çok benzemiş ama bizden biri diyor. Eyvallah Emrah. Emrah şifreli. Tam kopya için Google amcadan yardım alıyordum. Tam o anda kopya çekmek yok dedin. Bir bozuldum yani diyor. Değil mi? Google'a baksan zaten bir bulabilirdin, yine bulurdun. Ama böyle şeylerde kopya için Shazam'ı kullanın arkadaşlar. Shazam'ı açtığınızda tam müzik hangi müzik hepsini söylüyor. Onu da söyleyeyim. İpucu vereyim size. Shazam diye program var. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Abi şimdi aklıma geldi. Sen de ödüllü radyonun ödüllü spikerisin. Yani sen de ünlüsün. Var mı sende de bir şey diye. Ya Mustafa karıştırma kardeşim orayı ya. Karıştırma ya. Allah Allah. Allah Allah. O yüzden kapıyı pencereyi sürekli kilitliyoruz ki içeri almasınlar.

Niran Ünsal hariç onlara sanatçı demeye bin şahit lazım diyor. Ya yeni nesil tabii. Öyle bizim klasik sanatçı profilinden biraz uzak. Sanatçı aslında yaşantısıyla, şarkılarıyla, eserleriyle, konuşmasıyla topluma örnek olması gereken insan.

0: derdin nedir?
1: Abi diyor, adam şarkıda söylüyor zaten. Saklamıyor ki diyor. Çok içtim önümü göremiyorum diyor. Vallahi aynen öyle. Çok içtim önümü göremiyorum diyor. Şaka bir yana, Allah yardımcılar olsun. Bence kimse istemez bu duruma diyor. Kınamayalım, Allah başa vermesin. Amin. Aynen öyle, kınamayalım. Allah yardımcılar olsun. Biz iyi dileklerde bulunalım. Yani o ortama girmediğimiz için, o ortamlarda olmadığımız için bilemiyoruz tabii neler yaşadıklarını, ama kolay bir ortam olmadığı kesin. Duyduğumuz kadarıyla. Kopya çekmeyin diyorsun, Şazam'ı söyleyip bizi kopyaya teşvik ediyorsun. Çok dümencisin var ya diyor. Ya bugün kopya çekmeyin dedim de, yani lazım olur bir yerde bir şarkı duyarsınız, ismini bilmezsiniz. Şazam'ı o yüzden söyledim ya. Abi bir dümen, kaptanda dümen mecbur olması lazım. Yani herkes dümenci olamaz öyle. Bayram, dümencilik zor iş. Selam deyip geliyorsun başım gözüm üstüne, zorun nedir? Sunucumuz her gün diyor uçuk kafayla yaşıyor diyor. Git işine, boyadım rengi. Erik kullanıyordu, erik. Erik, kiraz, hibiskus, kullayım. Yani kullandığımız şeyler bunlar. Yarın herkes pindrinks alsın. Hediye vereceğim yarın. Bakın, yarın yanınızda pindrinks bulundurun. Öyle eski resimler falan fayda etmeyecek. Öyle bir şey isteyeceğim ki sizden, aa diyeceksiniz. Sonra pindrinks hediye edeceğim. Yarın bulundurun, mutlaka bulundurun. Yoksa ben duymadım, haberim yoktu, gidemedim, alamadım. Ben anlamam abi. Tamer, sen şimdiden sipariş ver, seninki haftaya anca gelir.

Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Artık yayınımızın son dakikaları. Gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve Viyana FM ekibine gelsin. Arka planda olsun, yayınlarıyla olsun. Katkı sağlayan bütün arkadaşlara, bütün dinleyicilerimize de armağan olarak gelsin. Sıradaki son eserler ve emojiler. Gönder emojiyi gelsin. Hadi bakalım emoji yağmuruna tutalım. WhatsApp'ı yukarıdan aşağı komple yemyeşil yapalım. Gönder gönder gelsin. Kırılmasın, incinmesin, dert değmesin dallarına. Bak emoji göndermeyene beddua ederim. Biliyorsunuz bende de çeyrek hocalık var yani.

Şimdi hep kötülere örnek verdik. Birazdan bir şey dinleteceğim. Onunla veda edeceğim. Normalde bunu yarın yapacaktım ama bu şarkının hemen ardından dinleteceğim. Bazen insanların isimlerine, insanların şekline bakarak yanılabiliyoruz. İnsanların günahını alabiliyoruz. Onlardan bir tane örnek vereceğim. Herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Bir de böyle rapçi, rapçi falan filan olunca haliyle hemen hakkında gıybeti yapıyoruz. Notunu veriyoruz. İşte kılık kıyafetine bakıyoruz, konuşmasına bakıyoruz, tipine bakıyoruz, makyajına bakıyoruz. Aslında yanlış yapıyoruz. Vallahi kimin ne olduğunu Allah biliyor. Parayla imanın kimde olduğu hiçbir zaman belli olmuyor. Biliyorsunuz zaten. İşte onlardan bir tanesine bir örnek vereceğim. Hemen yayına vereyim.

Mero camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken böyle kameralara yansımış. Maşallah sesi de bir hayli güzel. Allah kabul etsin, Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Böyle güzel örnekler de var. Ben Mero'yu dinlemem, bilmem, etmem. Böyle Mero ismini gördüğüm zaman da hep böyle ne bileyim yani bana tuhaf gelirdi. Hakkına girmişiz öyle diyelim. Yani Allah kabul etsin ne diyelim. Bugün tutuklanan arkadaşlar da inşallah bir an önce serbest kalırlar. Doğru yolda bulurlar. Allah yardımcılar olsun. Dediğim gibi bizi şarkılar ilgilendiriyor. Özel hayatlarında artık o da kendi bilecekleri şey. Arkadaşlar tekrardan değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın yine aynı saatte Viyana FM'de sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

Ya ne kadar güzel bir şarkı ya. Hakikaten şarkının sözlerine bayıldım. Ya gün yüzü görme benden sonra. Amin. Çok ayıp İbo ya. Ah İbo, nine İbo. Sana böyle şeyler yakışıyor mu? Ya arkadaşlar, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Şu kulaklığı şuradan alın bir saniye. Şimdi çok güzel mesajlarla başlayalım hemen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle bir WhatsApp'a bir hoş geldin İbocuğum. İyi yayınlar. Diler misiniz lütfen? Şöyle bir mesajları bir görelim.

bugün yeni mikserimden yayınımı gerçekleştiriyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama hakikaten 3000 euro artı KDV masraflar derken 3500 euroya hatta 100 euroda getirme parası 3600 euroya mal olan yeni sistemimden size günaydın diyorum. Kazancımın 3'te 2'sini kendi işime yatırıyorum. Ne yapayım? Bir gün kazanırım inşallah. Bana diyorsunuz İbo çok para harcıyorsun diye. Arkadaşlar aslında çok para harcamıyorum. Sadece kendi işime yatırım yapıyorum. İyi mi yapıyorum bilmiyorum. Umarım iyi bir şey yapıyorumdur. Haydi bakalım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesin kötü çıkması için hiçbir neden yok. Çünkü bütün her şey şu an hepsi yeni. Kulaklık, mikrofon. Bu arada Ali Bey'in güzel sistemi için teşekkürler. Sadece mikrofon ve kulaklığı kullanmadım. Ali abi ya. Mikrofon ve kulaklık istediğim gibi çıkmadı ya. Tüh ya. Neyse canı sağ olsun Ali abimin ya. O kadar da heyecanlandım dedim. Oo yaşasın be. Ali abiden 1500 euroluk mikrofonu kaptık. Nine Ali. Nine Ali Süzen. Valla benim eski mikrofonum daha güzel. O yüzden eski mikrofonlar ve kulaklıkla devam ediyorum. Ama Ali Bey'e teşekkürler. Son sisteme geçirdi. 2026 versiyon. Şu anda Mercedes'in G kasasına binmiş gibiyim. Şu anki kullandığım sistem Mercedes'in G kasa serisini biliyorsunuz değil mi? Yenisi ama 1 milyon euroluk var ya. Ya keşke benim öyle bir arabam olsa ya. Yemin ediyorum yürüyüşüm değişir ya. Aa, benim Dubai'deki patronda var. Artık böyle ikinci araba diye kullanıyor onu. Günaydın, hoş geldin İbocuğum. Özledim seni vallahi demiş ya. Murat Erdatlı, ben de özledim seni canım. En güzel şarkılar Armağan. Bitirdin mi? Kurları bitirdin mi? Şengül geldi Viyana'dan. Günaydın İbocuğum, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Bugün sevgili Türkiye saatiyle Özge Koçak 11.45'te burada olacak. Özge bir şey soracağım. En yakın arkadaşlarını dinletsene radyoyu lütfen. Güzel bir şarkı. Astrolog Özge Konak. Hazır mısın Özge? Dün akşam Özcan Deniz'deydim Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Özcan Deniz çok güzel bir şarkı istedim. Beni kırmadı sağ olsun repertuarını. Anonslarda da böyle işte radyocu arkadaşımız İbrahim Elden falan. Mutlu oldum yani. Dün Özcan Deniz'e çok teşekkürler. Birazdan Özcan'ın bana armağan ettiği şarkı yani benim istediğim şarkıyı yayınlayacağım az sonra. Billa ailesi bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin.

Ya az önce sevgili Özge'nin soy ismini yanlış okumuşuz. Ya Özge ya, idare et ya. Vallahi bugün çok heyecanlı, güne çok güzel, mutlu başladım. Patronum bana çok güzel bir cihaz aldı. Hani böyle o çocuğun bir bisiklet alırsınız ya, güzel her şey. Benim en çok hayal ettiğim mikserlerden bir tanesi. Son sistem. Şu anda çok az kişi de var. Yenisi çıktı. Biraz pahalı bir sistem olduğu için şu anda yenileri bunların bayağı bir güzel bir fiyatta. O yüzden Türkiye'de biraz böyle hani az kişi de var. O az kişiden biri de benim. Mutlu oldum o yüzden. Kadıncağızın soy ismini yanlış okuduk ya. Koçak demişiz ya. Özge Konak. Sevgili Özge, hazır mısın? Astrolog arkadaşımız benim. Çok enerjisi çok iyi ya. Arkadaşlar yükseleni kova. Özge burcunu yazsana, bir yorumlayayım. Şaka şaka, o iş senin işin. Türkiye saatiyle 11.45'te sevgili Özge burada olacak. Astrolog Özge Konak radyomuzda. Biliyorsunuz ki siz çok seviyorsunuz. İbo'cum hani... Burcum bu. Ben sizlerin isteği doğrultusunda rica ettim hep böyle astrolog arkadaşlarımdan. Bilginiz olsun. Yani siz istiyorsunuz diye ben yapıyorum böyle programlar. Ya sırf mutlu olun, yemin ediyorum. Başka bir... Zaten patron bana niye maaş veriyor? Sizi mutlu etmem için. Bana öyle diyor. Geçen maaşımı yatırmış, diyor ki İbo'cum diyor, bugün sana ekstra bir prim veriyorum. Çünkü dinleyicilerimiz çok memnun. Sağ olsun, Allah razı olsun. Buralarda çok kur yaptım ya. Yarın dönüyorum diyor Murat abi. Valla özledik seni Erdatlı ya. Tüh ya. Ayın 29'unda beni Murat abi almıyor ya. Yere batsın Fatih. Ahmet'e söz verdik. Ben de cumartesi gecesi Özcan Deniz'e gidiyorum demiş. Aynen, Özcan Deniz Viyana'da olacak. Avrupa turnesinde, ama ben öncesinde dün o güzel programda Bostancı Gösteri Merkezi'nde beni çok güzel ağırladılar. Benim çok yakın dostlarım, sahipleri. Sevgili Ümit abim, Batuhan, sevgili çok kıymetli ismi Han Hanım, günün şarkıları, onlara da armağan olsun.

Orada Sıla'yı dinlemek Günay'da çok keyifli. Günay Restoranı ailesine teşekkürler. Biliyorsunuz ki Sıla, Günay'da birbirinden güzel sahnede benim çok sevdiğim dostlarım. Sevgili Sinan abim, iyi ki varsınız. Bayram abimiz, Vahit abimiz ve tüm güzel dostlarım için de bu güzel şarkılar armağan olsun. Sıla'yı dinlemeye gidelim ya. Ne zaman gidelim? Sıla ne zaman Günay'da? Bir bakar mısın Özge lütfen? Rica ediyorum. Hemen bir an önce bir Sıla bir dinleyelim ya. Dün Özcan Deniz'deydik. Bu arada size çok iyi bir haberim var. 18 gün boyunca Yenikapı'da olacağım. Türkiye'nin en iyi starları 18 gün boyunca. Dün onaylandı benim ismimde. Teşekkürlerimizi iletelim. 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç'a saygı bir etkinliğinde Oğuzhan Uğur'un o güzel projesinde. Biz de oradayız. Localar ve lobiler orada güzel bir VIP etkinlikte. Orada hep beraber olacağız, bilginiz olsun. Yeni kapıya beklerim herkesi. Al biletini gel. İyi yayınlar abim, hoş geldin demiş. Hoş bulduk Kemal. Nasılsın? Vize işini bitirdin mi? Arkadaşlar bu arada bugün benim Amerika vize. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Dünya Kupası için Amerika'da olacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ama bizi görmeleri lazımmış. Çok enteresan bir şey. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bir konsolosluk bir ben ve ekibimi birebir mülakata çağırdı ve son bir görmek istemiş bizi. Allah Allah. Bizi görüp ne yapacak bilmiyorum.

0: ne çok sevdim.
1: Bu arada Amerika'da bizim sponsorumuz Emir abi, çok teşekkürler. Benim çok değerli dostum, abim. Tebrizli, kıymetli abim daha önceden bana çok sponsor oldu. 8 projemde sponsor oldu. 2015'li yıllarda da biliyorsunuz ki benim çok başarılı bir oyuncu Burak Özçivit'le de güzel bir projemiz vardı. Çok güzel, keyifli geçti. Şimdi 2027 yılında bir sonraki sezon için inşallah Bakü'de çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Hatta Özge ayarla ekibini, astroloji köşesi yapacağız Bakü'de. Toplantıya gireceğim, ona göre hemen diyor. Gitmeden yorumla. Vallahi arkadaşlar, toplantıya girmeden Özge'yi yorumlayalım hemen. Terazinin en çok anlaştığı burç kovaymış. Ya. Kova burcu, yükselen oğlak, ay burcu akreplerle çok iyi anlaşıyormuş. Vay be Özge. Ama hakikaten terazi, yükselen kova, ay burcu boğa, Allah'ım. Bence Türkiye saatiyle 11.45'te kendi burcunda yorumlasın lütfen. Çünkü gerçekten sıra dışı bir burç ya. Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma, bakarsan dayan. Ama ben terazileri çok seviyorum ya. Terazilerin hiçbir burçta olmayan bir özelliği var. Gerçekten. Bir de yükselen kova, ay burcu boğa. Kesinlikle bayağı bir iyi yani.
0: Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma. Bakarsan dayanamam, bilirsin sen de.
1: Nokta noktası en yüksek olan burç. Noktaları doldurun.
0: Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bak.
1: O zaman sen Özge'cim toplantıya gir Özge Konak. Toplantın güzel geçsin. Öyle bizi böyle ara ara dinleme ne olur. Toplantıdan sonra biraz böyle relax bir dinle. 11.45'te de bekliyoruz seni. Güzel bir telefon trafiği yapalım. Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olanlar var. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Kanada'da da yayınlarımız var. Sydney aramıza yeni katıldı. Ve çok yakında da dediğim gibi Kuşadası'ndaki yeni AVM açılışına bir astrolog arkadaşımızla gideceğiz. Bakalım o kim olacak? Harika bir konser olacak. Türkiye'de çok sevilen bir sanatçı konserini verecek. Ben de orada sunucuyum. Dedim ki abi, bir de astroloji bölümü yapalım dedim. Kırmadılar beni. Olabilir dediler. Bir bakalım. Cumartesi günü Mersin'deyim. Kadınlar Matinesi'nde Marda Otel'de olacağız. Mersin'deki dostlarımıza, benim yetişip büyüdüğüm yer, doğduğum yer Adana, yetiştiğimiz yer Mersin, bölgeye gidiyoruz. Ve tüm dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Orada sevgili başkomiserim, sevgili yakın dostum Gökhan'ım, cumartesi günü havalimanından seni alırım dedin ama maalesef çok kıymetli bir arkadaşımız da alacak bizi. Gökhan da dinliyor şu anda. Sevgili abimize de bu şarkı da armağan olsun. Mersin candır ya. İbocuğum, ben de terazi burcuyum. Beni bu kadar ballandıra ballandıra anlatmadın diyor Duygu. Ben ballandıra ballandıra mı anlattım ya, Allah Allah. Normal anlattım. O işi Özge anlatacak 11.45'te Türkiye saatiyle. Bak Sevilay da geldi. Ben de teraziyim, ne olacak şimdi demiş. Nokta noktadan burç kesinlikle aurası yüksek olan burçtur demiş terazi. Aurası en yüksek burç. Ha, nokta noktaları öyle mi doldurdun? Vallahi onu artık Özge'ye soracağız. Bu işin uzmanı Özge Konak yani. Peki. Bir şarkı dinleyelim. Ben de bir kahve molasına çıkayım. Nuray ablam geldi. Nuray hoş geldin. Guten Morgen İbo diyor. Vallahi Boğaz manzarasında İlker abimizle kahvaltı yapıyorlarmış.

Ya çok güzel mesajlar var. Trafikte olanlar var. Teşekkürlerimizi iletelim. Kıymetli dostlar, trafikte dinleyenleri bana kısa bir video atar mısınız ya? Hikayemde paylaşmak istiyorum. Bence de akrepler diyor nokta nokta en yüksek burç akreptir demiş. Bence de sevgili Özge yorumlasın onları artık. Çünkü ben belirli bir yere kadar yorumlayabiliyorum. Sevgili Düşmüş çok kıymetli solistimiz. O da yarın konuğum olacak. Radyomuz renkli konukları ağırlıyor. Çünkü sanatçılarımızın takipçileri ve oyuncularımızın takipçileri de bizi dinlemeye başladı. Bu da bizi heyecanlandırıyor. O yüzden her zaman full destek. Oğlak burcu bence diyor nokta nokta en yüksek. Ama noktayı bilmiyorsunuz ki. Nokta nokta ne acaba? Aurası en yüksek burç bence oğlaktır diyor Şengül. Bilemem, onu Özge bilir. Özge konağa soracaksın. Artı 43 660 130 19 79 Ayten geldi İstanbul'dan. Hoş geldin Ayten. İbocum yazamıyorum ama kulağım hep sende, bilgin olsun. İkide bir mesaj yaz deme diyor. Ya olsun, eli işte kulağı bende olandı. Ben göreceğim abi sizin burada ekranda isminizi. Sizin ben ekranda isminizi görmeyince benim modum düşüyor. Bana bir tane mesaj atın, ben bileyim ki dinliyorsunuz. Okey? Hadi bakalım. Mesela kimler aramızda? Sevgili Eda, Nurgül, Seda, sevgili Leyla, Badem güzeli. Badem güzeli oldu. Onun burcu neydi acaba? Unuttuk ya. Yıldız geldi. Hoş geldin Yıldız. O da yengeç ya. Günaydın. Ben geldim diyor. Hoş geldin Yıldız. Kıymetli eşi de yengeçti. Ne güzel ya. Bir de diğer arkadaşımız vardı. Mine. O dinliyor mu şu anda? Yaralı Mine ya. Yaralı kuş. Mayıs Cumartesi günü Mersin'deyiz, bilginiz olsun. Anka Premium Event'in düzenlediği, Bircan'ın düzenlediği Kadınlar Matinesi 18.30 kapı açılışı, 23'e kadar çok eğleneceğiz. DJ performans solistimiz, MC sunucu, radyo yayını, oryantal şov ve sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası Anka Premium Event'in düzenlediği Mersin'de Kadınlar Matinesi'nde buluşalım. Herkesi bekliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan herkese bir kez daha iyi sabahlar. Vay be, aurası en yüksek burçlardan biri de. Ne demişler? Yay olabilir mi demiş. Bilemem. Kesinlikle oğlak canım diyor. Üstünü kapattım bile demiş. Konuyu kapat diyor dövmeli Tülay. Oğlak mı? Bilemem. Bak herkes oğlak diyor ama bence bunu en iyi sevgili astrolog Özge Konak bilir. Vay benim yakışıklı abim Gürcan abi, yine efsanesin ya. Selam kardeşim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Vay benim abim. Yakışıklıyla beraber keyif yapıyorsunuz ha? Kahvaltılar yapıldı, kahveler içildi. Abi yine sen enerji içeceğini içiyor musun, Pindrinks'ini? Gürcan abi günde kaç tane Pindrinks içiyorsun? Gürcan abinin bir huyu var, her sabah en vazgeçilmezi güne Pindrinks'la başlıyor. Harikasın Gürcan abi. Adam sağlıklı besleniyor abi, şekersiz glutensiz Pindrinks. Ben buradayım, çalışıyorum. Yıldız Hanım'la beraber çalışıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi Mine? Arkadaşlarımızda özellikle dedim ki şimdi sevgili Yıldız ve Mine'ye, her gün bizimlesiniz. İyi ki varsın sevgili Mineciğim. Mine, senin burcun ne, hemen bakalım. Mine ne zaman yayına katılsa sistem çöküyor ya. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Yüksek enerjisi mi var yoksa... Burcunu bir yazsın, ona göre bir bakalım arkadaşlar. Boğa burçları aramızdaymış. Didem geldi, hoş geldin. Rafet El Roman'dan bir şarkı çal da kulağımızın pası gitsin demiş. Emsel hoş geldin, nasılsın? Gerçekten çok güzel yayın yapıyorsunuz demiş.

dinliyorum ya, araba kullanıyorum. O yüzden illa yazdırıyorsun demiş İbo. Vallahi Emsel öyle ya. Kusura bakma, ben çok seviyorum. Sizden bir tane böyle, böyle yalan yere de bir mesaj olsa, bir emoji bile atsanız mutlu olurum, tamam mı? Ben öyle bir insanım. Yani değer verdiğim insanların böyle karşılıklı şey

Fotoğrafını yollamış. Ben pindiringsiz güne başlamıyorum kardeşim diyor. Yay burcu ya, bak ya. Pindiringsleri de almış yanına. Benim en sevdiğim pindirings. İbo, sen pindirings'i anlatınca insanın pindirings içesi geliyor diyor Gürcan abi. Abi hemen Bintat'a git, al bir tane benim için de. Akrep İbo, akrep diyor Mine, şaka mı ya? Bak Mine, birazdan arkadaşımız Özge yorumlayacak. Bakalım akrepleri neler bekliyor. Sevgini çiçekler gibi büt dediler. Bircan da geldi. Marde Woman, hoş geldin sevgili Bircan, nasılsın? Anka Premium Event aramızda. Ona da bir hoş geldin diyelim. Mersin'deki etkinlik bu cumartesi günü. Çok eğleneceğiz be. Kadınlar matinesinde. Erkek sinek bile giremeyecek o gün. Tüh ya, tek ben varım ya. Ben de maske takacağım. Abi ben iş gereği ekmek parası biliyorsunuz yani. Geçmiş yollar, gelecek yıllarımın... İbrahim Elden Kadınlar Matinesi tüm heyecanıyla devam ediyor. 23 Mayıs Cumartesi Mersin. Yüreğimde. 30 Mayıs'ta Viyana. 1 Haziran'da İstanbul Maslak özel event. Çok önemli bir iş insanının evinde olacağız. Allah'ım evlere kadar düştüm ya. Evlere gidiyorum eğlenceye valla. Gizlilik politikası var, ismini söyleyemiyoruz. İmza attırdılar bana. Yoksa valla cezası çok büyük. Bu ismi söylersem radyoda ya da çevremdeki tam 100 bin euro tazminat ödeyecekmişim. Ona imza attım. 100 bin euroyu hayatımda yan yana görmedim ki hiç ya. Onu nasıl ödeyeyim ben tazminatını? O yüzden söyleyemiyoruz. 3 Haziran'da Şebnem Ferah'la konser etkinliğindeyiz. Çiftlik Park'ta. 5 Haziran'da Karabük'te olacağım. Karabük'teki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. 6 Haziran'da bir etkinimiz var. 7 Haziran'da da NEF projesinde olacağız. 12 Haziran'da da Büyükçekmece'de Rumeli Orhan Kemal'le etkinliğimiz devam edecek. Peki pindirings şekersiz mi İbocum demiş. Evet, şekersiz. Kemal Baba pindirings'i de almış. Adamsın ya. Çilekli pindirings. Çok teşekkürler. İbocun Viyana'dan dönüşte kaç kilo hakkın var demiş. Valla 30 kiloluk bagaj hakkı var. Gidiş dönüş. Valla patronumdan Allah razı olsun. Harbiden business uçuruyor beni. 1F ile gideceğim, 1F ile döneceğim. O yüzden 30 kiloluk da bagaj hakkımız var. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan geleceğim. Çok heyecanlıyım Viyana'ya. Çok teşekkürler. Gel canım biliyorum. Sen de hata yaptın deme yine. Pınar da çok heyecanlı demiş. Pınar İstanbul'dan uçacak İbocuğum. Viyana'da görüşürüz demiş. Valla Pınar dün yazdı bana. Senin uçağın kaçtı diye. Valla ben 9.30'da Viyana'ya iniyorum 29'unda. Pınar'ın uçağı 16.30'muş.

Tekrardan buradayım. Ya iki şarkı art arda paylaşınca biraz dedim hani müzik dinleyin ama İbo neredesin? İbo sesini duy... Ya vallahi her şarkıda konuşuyorum ya. Ama benim yayın tarzım bu. Zaten yıllardır böyle ya. Yapacak bir şey yok. Biz bu tarzla 25 yılda 19 ödül almışız. Demek ki seviyorsunuz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Mutlu da oluyorum yani. Ya şimdi bizim radyonun akışında böyle şarkılar çalıyoruz, hediyeler veriyoruz. Sizlerle bir aile ortamıyız. Bakın sponsorluklar bizim için çok kıymetli. İş birliği diyelim. Neden? Çünkü biz bir markayla çalıştığımız zaman ben sabahları size yayın yapmamın bir masrafı oluyor. Gerçekten öyle. Sonuçta bir çalışma hayatım var. O yüzden markalar sizler sayesinde bizlere sponsor oluyor. O yüzden sizlerle biz güçlü bir aile olduk. En yakın arkadaşınıza bizim radyo linkini yollarsanız o da dinler. O da Ahmet'e yollar. Ahmet Ayşe'ye yollar. Ayşe Fatma'ya yollar. Böylece sizlerle beraber ailemiz daha çok büyür. Ben yıllardır hep bu kafadayım. Çalıştığım şirket ne olursa olsun, radyo yayını ne olursa olsun her zaman dinlemek kadar dinletmek de çok önemli. Çok teşekkürler. Gösterdiğiniz ilgi bizi mutlu ediyor. O yüzden App Store ve Google Play linklerimizi ve radyonun linklerini lütfen sevdiklerinize ulaştırın. Bir WhatsApp'ta bir 5 dakikanızı ayırın bize be. Vallahi çok değil, bir 5 dakikanızı ayırın lütfen. Hadi bakalım. Ayır bana 5 dakikanı. Birazdan burç yorumlarına geçeceğiz. Vallahi o kadar heyecanlısınız ki ben de sizin kadar heyecanlıyım vallahi. Özge Konak da çok heyecanlı. Nasıl olsa terazi kadını yani. İbocuğum yaylar bence çok üst düzey demiş ya. Hangi anlamda? Ha Filiz? Arkadaşlar, hanım kadınlar üzerinde bir araştırma ya. Neden hep hanımefendiler bu araştırmada? Ortalama 2000 kadınla bir araştırma yapılmış ve yan normal sırt üstü ve yüz üstü uyku düzenine göre sırt üstü yatan hanımefendiler çok zekiymiş. Şaka mı ya? Sırt üstü yatanlar en zeki kadınlar arasındaymış. Ne diyorsunuz? Yan yatanlar da yan yatan ne oluyor? Ben burada yan yatıyorum. Tabii bu kadınlar için geçerli bu araştırma ama. Her zaman kendinden emin ve dedik diyen insanlar, yan pozisyonda yatanlar. Benim gibi ahtapot gibi yatan ne olacak? Yan, yüz, sırt, Allah ne verdiyse. Ya ben biraz böyle öyle seviyorum ya. Allah. İçimde. Çünkü gerçekten bir de şimdi dönen yatağa alışamadım 2 haftadır. Yeni bir tane yatak aldım, böyle dönüyor abi. Lan başım da dönüyor, bir hızlandırma şeyi de var onun. O yüzden çok enteresan bir durum. Kim araştırmayı yapmış? İngiliz bilim insanı yapmış. Ha. Ortalama 2000 kadına sormuşlar. Böyle bir anket yapmışlar. Genellikle uyku düzeninizde uyku akışını nasıl ayarlıyorsunuz diye. Genel olarak herkes sırt üstü yatıyormuş. Şaka mı ya? Sırt üstü yatıyor. En yanlış uyku pozisyonu biliyor musunuz? Sırt üstü. Ben genellikle abi yan sağ tarafıma yan yatmayı daha çok seviyorum. Kanka bir kahve içerim ya. Adamsın ya. Teşekkür ederim. Valla sabahtan pindirinks içiyorum. Bir de kahve içim var. İçim dışım pindirinks oldu valla. Ama yüzüme bir güzellik gelmiş pindirinks'ten sonra. Bintat'a gideceğim ya şimdi. Cornea Book şubesine bir uğramam lazım. 10. Viyana'ya gideceğim. 12'ye gideceğim. Bir de 22. Viyana'da yeni şubesi açılıyor. Oraya gideceğim. Oho benim işim çok bu aralar. İbocuğum Duygu ben yastığa kafayı vurunca hiçbir şey hatırlamıyorum. Yan mı sırt mı bilemem demiş. Adı güzel. Kafayı bir vuruyorum, sabah kalkıyorum, baktım hiçbir şey hatırlamıyorum. Kanka teşekkür ediyorum. Kanka sen nasıl yatıyorsun? Yan mı sırt üstü mü? Nasıl uyku pozisyonu nasıl? Sırt üstü. Herkes sırt üstü yatıyormuş. Ne güzel ya.
Evet, uzmanlar uyarıyor. Sırt üstü yatmak tehlikelidir diyor. Ama yatakları da ona göre üretiyorlar. Mesela Rotom bu konuda bizi arayıp bilgilendirebilir mi Kadir Bey? Kadir Bey bizi bilgilendirir mi lütfen? Sevgili Haydar Bey ve Yavuz Bey, size söz hakkı doğdu. İngiliz bilim insanı araştırma yapmış. 2000 kişi üzerinde sırt üstü yatanlar daha çokmuş. Ve uzmanlar diyor ki sağlıksız bir uykuymuş bu. Yani çok enteresan. İlk kez duyuyorum böyle bir şey. Ben hayatta da ben yan abi. Kimi gün batacak yapayalnız. Sabah üstünü örtmediğinde saçını sevip aşk dedin. Kübra diyor ki İbocum seni görmenin bedeli tam 650 euroya mal oldu bana demiş. Oho, paranın lafını yapacaksan hiç gelme Kübra. Hiç sevmediğim işler ya bunlar. Hadi git, git. Hem senin için geliyorum diyor, üstüne de altına da seni görmenin bedeli 650 euro. Yetecek mi ki sabrımız, bitecek mi gönül deli kahrımız? Hadi ben bir hata yapıp... Ben de yay kadınıyım demiş. Sen yapma. Geceleri her zaman uykuma önem veren birisiymiş. Allah Allah.

Bak Yeliz diyor ki yan yatmak daha sağlıklı hocam diyor. Doğru. Bravo Yeliz. Bugün sertifika töreninde de görüşeceğiz inşallah. İbocum günaydın. Ben Neşe şu anda gözleme yapıyorum demiş. Oo. Patatesli kaşarlı gözleme bana da yapar mısın? Ne olur çok seviyorum ya. Otur yanıma. Denedim yetecek mi ki sabrımız? Bitecek mi gönül deli kahramız? 10. Viyana'da ağırlamak istiyoruz demiş. 10. Viyana'da beni ağırlamak istiyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz. Nine Mahmut diyetteyim şu anda. Çorba mı? Ya abi ben çorbayı gece içiyorum. Bu saatte çorba mı içilir ya? 10. Viyana'ya geldiğiniz zaman sizi de ağırlamak isteriz demiş. Çok teşekkürler ya. Vallahi güzel olurdu ya. Siz ne yapıyorsunuz 10. Viyana'da Yıldız ve Mine? Ya bu sistemi de böyle büyütmeden de mesajlar gelmiyor önüme. Bu nasıl sistem? Bunu düzeltmem lazım ya. İbocum buyur gel demiş. Ooo simitler, poğaçalar. Hiç benim tarzım olmayan kahvaltı şu an. Vallahi simitti bilmem neydi. Ayşe hiç yiyemem onları canım ya. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Artı 43 660 130 19 79. Nesibe hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkürler ya. Aşk olsun İbo diyor. Ayşe bir gün Balıkesir'den şöyle bir gözleme yap da yiyelim ya. Ya simit ve poğaça bana şey dokunuyor be Ayşe'cim ya. Cansın. Kimlerle dinliyorsun kız? Torunlar, çoluk, çocuk girdin iç içe valla. Ya bu da boğa enerjisi de var ablamızda. Çok iyi ya. Oo Zuhal abla da geldi. Günaydın İbrahim demiş. Abla ne yapıyorsun? Benim çok kıymetli, çok sevdiğim güzel ailem ya. Gürcan abi, Zuhal abla. Nesibe ne yapıyor Nesibe? Ya var ya Nesibe tam annesine çekmiş valla. Vallahi eli maşalı. Uzaklarına düşürdü beni bilerek. Her halinden apaçık belli o da yere bakan. Yıldız diyor ki günaydın İbo, iyi sabahlar. Yine başında kavak yelleri bacayı sardı yarın alevleri. Dili yansa da... Müzik telleri üretiyoruz demiş. Allah Allah. Ama çakmak çakmak. Nasıl yani müzik telleri falan? Metal firmasıymış. Müzik telleri üretiyorlarmış. Allah Allah. İlk kez ya kesinlikle gelmem lazım ya. Sevgili Yıldız değerli eşi için de selam yollayalım. Vallahi Viyana'da. Sevgili Mine'ye de kolay gelsin. Günün şarkılarını size yolluyoruz.

0: Şimdi benim yakın arkadaşlarım çok güzel bana fotoğraflar ve videolar da atıyorlar. WhatsApp'ıma ve Instagram'a. Günaydın İbo'cum, seni dinliyorum. Ne kadar güzel ya. Tuğba, her sabah mı böyle güzelsin yoksa bu sabah mı? Allah'ım, bu nasıl güzellik kız, maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Peki. Şimdi güzel arkadaşlarımızın enerjisini dinletirken böyle sesli mesajlarını. Bir de Zuhal ablamızın sesli mesajı. Ya sesli mesajları veremiyorum. Bir daha şansımı deneyim. Buyurun.
1: Ne örek yok, sen ne örüyorsun? Yan geldik yattık. Yedik Allah'a şükür. Bu arada hasibe.
0: Gelmiyor ki ses.
1: Hasibe. Ne değil. Valla bana da benzettin ya. Pes sana pes. Hiç uyu bana benziyor.
0: Abla Allah aşkına yazsana. Çünkü şey uzaktan takılıyor bu uzaktan bağlantıda. Nesibe mi dedim? Hasibe mi? Ya bak unuttum valla kızcağızın adını. Abla bir tanesiniz ya. Valla çok kıymetli. Ve sevgili Onur'a da bu güzel şarkılarımızı da armağan etmiş olalım. Diğer yakışıklı kardeşimize de günün şarkılarını da armağan etmiş olalım. Hazır mıyız? Doktorla beraber seni dinliyorum İbo'cum demiş. Teşekkürler Nilay, hoş geldin. Çok keyifli bir işimiz var diyor. Ah ne kadar güzel. Yıldız ve Mine'nin işi çok keyifliymiş. Müzik telleri yapıyor. Allah, bana da bir tane müzik telinden böyle bir şey yapın ya. Telgrafın tellerine. Ya çok iyisiniz ya. Hadi günün şarkıları da armağan olsun. Sevgili Mine ve sevgili Yıldız için de armağan etmiş olalım. Yana.

Şimdi birazdan Nilüfer'in yeni şarkısı, Nilüfer Bektemir. Ya çok iyi enerjisi, müthiş bir insan ya. Gerçekten var ya, içten, doğal, samimi, gerçek anlamda pozitif enerjisiyle sevgili Nilüfer Bektemir. Şimdi Nilüfer Bektemir'in bir şarkısı var, An Meselesi. Benim kaç gündür dilime takıldı. Dün arkadaşlarımla işte yolda giderken arabayı kullanan arkadaşlarım ki sana bir sanatçı söyleyeceğim dedim. Bir şarkı. Bilirsen dedim. Sana tantuni ısmarlayacağım. İstanbul'da tantuni bu arada çok pahalıymış. Onu da öğrendik. Nilüfer valla bana bir tantuni borcun var. Çocuk bildi ya. Ya dün yayını dinlemiş. Kanka dedi, An Meselesini dedi. Dün seni yayında duyduk. Ya çok iyi ya. Dedim sen bilirsen seni tantuniciye götüreceğim. Ayıp ediyorsun dedim. İstediğin kadar ye dedim. Ben de biraz öyle gaza getirdim. Abi tantuni İstanbul'da inanılmaz pahalıymış. Nine İbo, bir daha böyle söz verme. Ya dedim ki keşke dedim bu çocuğu Boğaz'da bir yere götürse. Aynı fiyat. Abi çocuk tam 7 tane tantuni yedi ya. 7 tane. Oğlum dedim sen bir haftadır yemek yemiyor musun? Nilüfer var ya, canı sağ olsun, ne yapalım. Ya. Görsen ne güzel, bak yollarına. Birazdan. Hatta bakın şarkısı şöyle, yapay zekanın. Şimdi ben biliyorsunuz ki yapay zekayla sistemi artık dokunmadan yayınımız. Eskiden şarkıyı indirirdik, onu atardık, bunu atardık. Abi bizim iş şu an çok kolay. Yüzüne gözüne kışına sözüne kandı. Nilüfer Bektemir, An Meselesi. Şimdi bunu söyledim. Şarkı hemen karşıma çıktı. Hiç uğraşmıyorum. Görüyor musun? Ne kadar güzel bir sistem. Eskiden şarkıyı indir, bul, yükle. Abi yükleme tamamlandı mı? Montaj bitti mi? Yönetmenin onayı bilmem ne. Bu ne ya? Biz ne yaşamışız ya yıllardır? Yalnız bu şarkı da çok güzel be. Kapattım o defterleri. Şimdi Lösev ailesi bizi dinliyor. Aybüke çok kıymetlisiniz ya. Aybüke'yi yarın bağlayalım. Ben biliyorsunuz gönüllü bir Lösev bağışçısıyım. O yüzden Lösev Almanya. Lütfen bağışlarınızı, Kurban Bayramı ile ilgili çok önemli bu. Lösev Almanya Instagram sayfasına göz atın. Sosyal sorumluluk projesi. Aybüke ile de yarın konuşalım. Aybüke yarın Türkiye saatiyle 11.45 not alır mısın lütfen?

0: Çok iyi ya. Sana aşık olmam an meselesi. Ya dünyada en güzel duygusal aşk, heyecan, adrenalin. Ama işte şimdi ne bileyim benim enerjim çok yüksek. Bana hep ben neden kaybediyorum biliyor musunuz? Hep pozitif bir hayatım olduğu için çok yüksek. Ya bakıyorsun şansıma karşıma çıkan kişi sıfır RH negatif. Benim kan grubum bu arada sıfır RH negatif. Allah'ım diyorum işte böyle nerede bir negatif insan var? Nerede bir... Abi buluyor beni buluyor ya. Bir türlü bu işlerde yüzüm gülmedi ya. Neyse. An meselesi. Mesela tabii herkese de saygı duymak lazım. Herkes de benim gibi olacak diye bir şey yok mesela.
1: Kavuşmanın zamanı rüyalarda mı gelecek?
0: Oo, Salih abimiz de gelmiş. Kral hoş geldin oflu. Ne yapıyorsun sen paşam? Bak Sakarya'ya gideceğim. Seni güzel bir dostlarımla tanıştıracağım. Tüm oflulara da selam Salih abi. Arayacağım seni tamam mı? Sakarya'daki dostlarımızın yanında görüntülü. Ya bizim klip için çok güzel oyuncularımızı hep öneriyor. Adam ya vallahi bizim kast ajansımız. İyi ki varsın. Nilüfer bir klibinde de beni oynat be canım ya. Ne olacak ki? Ne kaybedersin ki? Para da istemiyorum. Nilüfer Bektemur an meselesi çok iyi şarkı ya. Burcunu da yazsana bize lütfen. Nilüfer birazdan Özge Konak burç yorumlarına geçeceğiz ve burçlara da bir bakalım. Kral hoş geldin. Bizim Mahmut abimiz de Kıvırcık abimiz de geldi. Adam ya. Efsane ya. O bir efsane. Teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz günün en güzel şarkı. Mesela hep hayatımız pozitif devam ediyor. Allah'ıma çok şükürler olsun. Kendime bir yol arkadaşı bulmam lazım ya. Seyahat problemi olmayan, yeşil pasaportu olan. Şaka şaka, yeşil olmasa da normal. Bir şehirler arası bir turum var benim çünkü orada bir etkinlik yapmam lazım. Haziran'ın 15 ile 30'u arası. Derya geldi Almanya'nın Essen bölgesinden. Hoş geldin Derya'cığım. Nasılsın? O da boğa kadını. Geçmedi ki. Aybüke o da çok kıymetli ya Ankara'dan. Birazdan burçlara herkes burcunu yazar lütfen. Mahmut abi senin burcun ne? Akrep mi? Abo! Sağım solum akrep dolu yemin ediyorum ya. Elbet kapanır, kapandı. Zararlı mı zararsız akrep mi? Zararsız akrep. Zehrim alınmış ve öyle geldim.

köşeli. Çok güzel bir şarkı ya. Çok mutlu olduk ya. Hazır mıyız? Kaldır kolları elden. Peki sevgili dinleyenlerimiz, LÖSEV gönüllü bağışçıları, Kurban Bayramı bağışlarınız için LÖSEV'i düşünebilirsiniz. Çünkü çok önemli. Ben yıllardır LÖSEV bağışçısıyım. Ve LÖSEV Almanya ve bizi dinleyen tüm LÖSEV ailesi için bu güzel şarkı. Aybüke, hazır mısın? Bilmez.

Dünyanın en güzel duygular arasından mutlu olmak ve mutlu etmek. Bir insan mutluysa mutlu edebiliyor. Ne güzel bir şarkı ya. Aybüke. Bizi çok mutlu ettin bu sabah. Aybüke, senin burcun neydi? Bir yazar mısın? Birazdan Özge Konak yorumlasın lütfen. Yükselenini de yaz lütfen. Kimlerle bizi dinliyorsun? Ofisteki arkadaşlara çok selam. Ya bir Ankara yapamadık ya. Aybüke bari siz gelin ya. Vallahi ya. Ya çünkü ben yerimden kalkamıyorum. Söz trenden alırım seni. Kadıköy'e kadar gel. Kıvırcık abi nereye kadar geliyor tren? Ankara'dan? Ha? Kadıköy'e değil mi? Söğütlü Çeşme'ye kadar geliyor. Sağ ol İBA ya. Oradan sonra ben gelirim zaten. Ya geçen gün arkadaşlar Ankara'ya, benim genel cerrah arkadaşım var Murat. İbo diyor hani gel Ankara'ya gidiyoruz, işte savcı var benim çok kıymetli dostum Mesut. Gel dedi, hem savcı beyi görürüz hem otururuz, goy goy yaparız, sohbet ederiz. Baktım her şeyim hazır, sırt çantamı ve minik bir çanta yaptım. Tam Ankara'ya arabaya bindim, gidiyoruz. Abi dedim beni indir, ne oldu? Abi benim dedim etkinliğim var yarın. Nasıl oğlum dedi. Abi dedim vallahi yarın etkinliğim var. Ben bazen unutuyorum Mahmut abi, yani ertesi gün etkinliğim var. Tam Fikirtepe durağında indim, oradan metrobüsle geri döndüm. Ya böyle şeyler yaşıyoruz. O yüzden bence siz gelin ya, ne olur ya, beni kırmayın. İbo sen neredesin? Konum at deyin bana. Lütfen siz beni bulun. Diyor ya, pazartesi düğünüm var benim ya. Cuma günü gel ya. Bu cuma mı? Hayır diyor, salı düğünüm var ya. Düğününü unutan damat gibiyiz valla. Bir tane arkadaşım var. Geçen gün çok ilginç bir evlilik yapmış. 2026 yılında böyle şeyler oluyor mu? Oluyor. Çocuk diyor ki abi diyor ben diyor düğün günü diyor her şeyi böyle her şey ayarlatmış organizasyon firmasına. sadece diyor ben imzaya gittim abi diyor. Oğlum tapıyor mu gidiyorsun sadece imzaya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu evlilikleri ne hale getirdiler ya? Arkadaşlar biz de diyoruz ki aman canım şu eksik olmasın. Aman canım abi böyleleri daha mı yaranıyor bilmiyorum ama ondan sonra da olan bizim gibi düşünen insanları oluyor. Her şeyden soğuduk ya. Bu kalp benim değil mi? Ben yapamam abi, öyle bir insan olamam ben. Canım nasıl? Ben her şeyin zorlu olanını severim. İkizler burcuyum, hala bilgileneceğiz birazdan. Abi senin ajansın adı neydi? Hep unutuyorum ya. Yazsana bana ne olur. Salih Baba, Oflu Baba. 61,5.

0: Günün şarkısını sevgili Zeynep, Ece için de armağan edelim. Zeynep, Ece, Gamze nasılsınız? Sevgili Arzu ve bütün ekip arkadaşlarımız da dinliyoruz. Süpersiniz ya. Aybüke arkadaşların burçlarını yazsana çünkü Özge birazdan yorumlayacak ya. Biraz moral olsun ya, çok çalışıyorsunuz. Ben her zaman sizinleyim, yanınızdayım. Arkadaşlar da Instagram'dan beni takip alırsa mutlu olurum. Aybüke bir organize eder misin İbrahim Elden TV, bir zahmet. Ankara, sevgili Zeynep, Ece, sevgili Gamze burada mıyız? Sevgili Arzu, en güzel şarkılar onları da armağan edin. Bütün ekip dinliyor şu anda demiş. Ne güzel. Bu arada bağışlarınızı LÖSEV Almanya üzerinden lütfen Instagram'dan göz atın. Orada ben bugün paylaşacağım yine afişi. Kurban Bayramı için, kurban bağışlarınız için, sadece kurban için değil, diğer günlerde de bağışçımız olabilirsiniz diyor LÖSEV. Ve sosyal sorumluluk projesi olduğu için ben yayınlarda çok önem veriyorum. Yarın da Aybüke Hanım'la saat 11.45 gibi bir bağlantı yapacağız. Bilginiz olsun. Çok güzel bir şarkı ya. Hadi burçlarınızı yazın lütfen. Abi diyor, akreplerden uzak dur demiş.
1: Gel bana sor bana sevgi bu mu diye.
0: Mahmut abi bak sana diyorlar. Ama ben çok seviyorum akrepleri. Sene
1: kalbime düşmüşken elime.
0: Akrebi. Ya akrebin nasıl bir belirtisi var ya? Kıskanç ve haset mi oluyorlar? Yok ya. Sen öyle bir insan değilsin ya. Sen bir tanesin abi ya vallahi. İyi ki varsın. Arkadaşlar gelen mesajları okuyacağım. Aybüke, Zeynep, sevgili Ece, Gamze ve Arzu için geliyor. Güzel şarkımız. Hadi kızlar burcunuzu yazın, size ben bir moral şarkısı yollayayım ya. İyi ki varım ben de. Ben de olmasam var ya bugün nasıl geçecek?
1: Kalmasın yarına.
0: Bak bu şarkıdan sonra bir şarkı var, onu yollayacağım.
1: Sar beni sarmala, verme başkasına. Gördüğüm ol benimle, sakın açma.
0: 61,5 formasını atmış ya adam ya. Salim abim ya. Adam ya. Ofludur. Çok iyi bir abim. Boğa yükselen koç demiş. Vay Zuhal ablam. Vay vay vay Zuhal ablam. İbocuğum, nostalji Volkswagen bir minibüsümle seni gezdirmek çok istiyorum demiş. Allah Allah. Nasıl hayallerin var senin öyle ya? Beni korkuttun yemin ediyorum ya. Baksana Mahmut abi, beni Volkswagen minibüsüyle, nostaljik minibüsle gezdirecekmiş.
1: Yandı yandı içim, yandı içti aşkı kalmadı. Yandı yandı iç.
0: Ya kulağa hiç hoş gelmiyor ya, yemin ediyorum ya. Hani bunu Haydar yerine başka birisi yazsaydı okey de, Haydar yani. Beni çok korkuttun kanka ya. Nine Haydar. Sen Almanya'da gez kanka.

Girsene kalbime düşmüşken elime, ne güzel ya. Ne güzel sözler var ya. Böyle bizi heyecanlandıran sözler. Dünyanın en güzel duygusu heyecan ya. Gerisi hikaye. Yemin ediyorum. Ben mesela bir arkadaşım vardı. Geçen gün dedim ki ya beni çok heyecanlandırıyorsun. Ertesi gün bir baktım eski haline geri döndü. Söylememek lazım. Hemen sildim zaten. Abi yok ya. Onlar negatif insanlarla devam etsinler ya. Hiç bize göre değil. Bak bir şarkı var, Yıldız Silbe'nin şarkısı. Bir bahar istiyorum diyor. Yalnızca senden bana. Bu ne be? Ah Beybocuğum ya. Hadi bu şarkının sözlerini kimler taşıyorsa bana yazsın. Bu şarkının sözlerinde kimler gerçek enerjiyi taşıyor?

hani dünya tatlısı dediniz ve geldim. Arkadaşlar şekeri olanlar varsa an itibariyle ilaçlarınızı alın. İbrahim Elden yayını biraz daha tatlı hale getiriyor. Sonra yok başım döndü, yok şekerim yükseldi, aman. An itibariyle İbrahim Elden yayında, şekeri olanlara bilgiyi verelim. 15 dakika sonra Özge Konak burada olacak. Canlı telefon bağlantısıyla. Herkes burcunu yazsın. Oğlağa Oğlakmış Tülay. Sevgili Zuhal abla Boğa'ya Koç. Akrebe Akrep. Acayip tehlikeli diyor. Hep öyle diyorlar. Bence hiç tehlikesi yok ya. Çok iyiler bence. Sevgili Mine sen de yaz. İkizler erkeğim demiş sevgili Salim abi. İkizler de aramızda. Sevgili Boğa Burcu Derya. Ne kadar çok boğa var. Aslan Burcu'yum Ayşegül. Hayır burcunuzu yazın çünkü birazdan Özge Konak. Özge çok güzel böyle bir açıklamalı bir şekilde detayları aktaracak. Bilginiz olsun. Yeliz çok teşekkür ediyoruz. Hocam seni dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler sevgili Yeliz. Herkes burcunu yazsın. Özge birazdan bağlanacak astrolog arkadaşımız. Çok değil, çok önemli bir isim ona göre. Ben her zaman pozitifim. Negatife yer yok diyor. Vallahi süpersin Yeliz ya. Yeliz senin burcun neydi yükselen olarak?

Sevgili Nilüfer, Yıldız'ın şarkısı çok iyiydi ya, gerçekten. Hem de en sevdiğim şarkı, en güzel sözlerin olduğu şarkı. Gerçekten öyle ya. Benim favorilerim arasında bu şarkı. Ama senin şarkıların enerjisi çok daha güzel, sözleri. Sevgili Nilüfer. An meselesi ne güzel ya. Çok güzel bir şarkı ya. Sana aşık olmam an meselesi.

Ya bu şarkı çok iyi değil mi ya? Bu şarkı. Ya bir şey söyleyeceğim Bektemir, bu şarkı çok iyi değil mi? Nilüfer Bektemir, hazır mısın? An meselesi ya, bizi bitirdin bu şarkılarla ya. Çok iyi ya. Aybüke'nin mesajı nereye kayboldu ya? Dur, bakamadık ki. Bu arada benim TRT'den çok kıymetlim Sebahat Aslan, TRT sanatçımız ve benim çok değer verdiğim TRT Türkü Radyo'da çok özel programları var hafta içi her sabah 7'de. Çok iyisin ya canım benim. İyi ki varsın. Senin yerin bende çok ayrı. TRT ailesini de çok severim. TRT geçmişim olduğu için de onların yeri bende çok ayrı. Hem TRT FM'e hem de TRT Türkü ailesine de sevgilerimizi iletelim. Önümüzdeki günlerde, bayramdan sonra da görüşeceğiz inşallah. Peki.

Yeliz yay burcuymuş. Yay burcu olması yeterli değil mi? Vallahi yeterli ya. Yay dedim, bizi bizden aldın Yeliz ya. Nasıl olacak bu işler ya? Yemin ediyorum var ya. Şu enerjinizin %5'i. Neyse ya, tamam ya. Muratçım aldım mesajını, birazdan arayacağım. Dilek teşekkürler, düşmüş teşekkürler. Sevgili Filiz, Atakan, Yiğit. Bunların hepsini okuyacağız birazdan. Bu arada Avrupa'daki dinleyicilerimiz, Lösev ailesine yapacağınız bağış için çok teşekkürler. Ayten, o da yazmış, ben nasıl bağış yapabilirim. Ayten'cim, Instagram'da birazdan paylaşacağım yayından sonra. Aybüke'yi ve şeyi de etiketleyeceğim. Lösev Almanya'yı da etiketleyeceğim. Okey, oradan bir bak lütfen. Oğlak, Koç, Aslan Burcu. Oo, Oğlak, Koç ve Aslan Burcu'ymuş sevgili Aybüke'nin. Arkadaşları Zeynep, Ece ve sevgili Gamze. Aynı zamanda sevgili Arzu. İki tane burç, üç tane burç eksik burada. Kimlerin burcu eksik? Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Aranızda bakalım kimler beni takibe alacak. Instagram İbrahim Elden TV, bakalım hemen şöyle. Ama ne buldum, sevecek derken al. Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Sevgili Necmi teşekkür ediyorum. Yağmur takibi almış. Sevgili Bahar takibi almış. Çok sağ ol. Sevgili Gizem hoş geldin. Evet, Instagram'dan İbrahim Elden TV. Şöyle sayfayı bir güncelleyelim. Bakalım bu anonsu duyup kimler takip alacak? Şöyle bir bakalım. Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa ve Türkiye'de ortak yayındayız. Hemen İbrahim Elden TV bir daha güncelleyelim. Sibel Hanım geldi. Teşekkürler. Fevziye, sevgili Çınar. Çok sağ olun. Okan geldi, takip almış. Evet, Aykut geldi, takip aldı. Yayında, canlı canlı yayında. Bakalım kimler takip alacak? İbrahim

Prime Elden TV bir daha güncelleyelim. Kıbrıs'ta takside dinliyoruz seni mesajla göndermiş bu arada sevgili Bahar. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0'da yayındayız. Yunanistan'da 106.9'da yayındayız. Evet, Ayfer takibi almış. Neslihan takibi aldı. Teşekkürler. Aykut Bey hoş geldiniz. Cafer Bey sağ olun hoş geldiniz. Instagram'dan takibi alanları okuyorum isimlerini. Kadir takibi aldı. Volkan takibi aldı. Çok teşekkürler. Çok yürüdüm ama ne bu? Esen takibi aldı. Ne kadar güzel ya. Bir sürü takipçi geldi be. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Instagram İbrahim Elden TV'den takibi alanların isimlerini okuyorum. İnandım ama yanıldım. Çiçeğindim el diline söz oldum. Mum gibi eridim. Cansu takibi aldı. Sevgili Fatih. Yurda Gül, Çetin çok sağ olun. Mum gibi eridim en sonunda ben de kayboldum. Sevgili Batu takibi aldı. Teşekkürler. Batu 46. Allah ne kadar güzel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sana... Instagram İbrahim Elden TV. Elazığlıyım ben demiş. Hemşerim hoş geldin sevgili Neslihan. Bana...

0: Sevgili Selim takip aldı. Selim hoş geldin, nasılsın? Sevgili Yıldız takip aldı. Hoş geldin, nasılsın Yıldız?
1: Ayrılık ilacın olmadı mı? Son sözü söyledim, koymadı mı?
0: Sevgili Ferdi geldi. Hoş geldin Ferdi. Teşekkür ediyorum. Masum Kırmızı Gül'den bir şarkı demiş. Galip hoş geldin. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı kıymetli dostlar. Yak.

Ya Gökhan Tepe'yi çok severim. Çok da içten bir insan gerçekten de. Son iki sezondur da bir tane markanın da reklam yüzü ve şarkılarıyla ön planda. Gökhan Tepe'yle de röportaj yaptım. Çok da güzel ya, müthiş. Tekrarlayalım Gökhan Tepe. Çok severim bu şarkıyı ya. Şimdi şarkı sevgili Nilüfer'e de armağan ettik. Sevgili Nilüfer, Ektemur harika bir şarkı daha geldi be Nilüfer sana. Yay burcu ama yükselenini bilmiyorum. Bence su grubu balık ya da yengeç olabilirsin. Bence bunu Özge'ye soralım. Özge Konak birazdan konuğumuz olacak. Astrolog Özge Konak çok önemli bir isim. Türkiye'de ve Avrupa'da çok seviliyor. Ben de dedim ki madem bu kadar seviliyor bizim programa da davet edelim o zaman Özge'yi dedim. Sağ olsun bizi de kırmadı. Birazdan Özge ile röportajımız başlayacak. Şimdi ya çok güzel bir sanatçı dinleyesim var ya. Böyle bir dün Özcan Deniz'i dinledim tek başıma böyle. Son zamanlarda tek başıma konsere gidiyorum. Sarmıyor. Yani Kıvırcık abi gerçekten yemin ediyorum sarmıyor Mahmut abi. Ya Mahmut abimize de buradan sevgilerimizi iletelim. Kıymetli abimiz büyük işler yapıyor organizasyonda. O güzel YouTube çekimi. Abi İbrahim Elden TV bir hareketçe geçirelim ya. Olur mu? Tamam. Ya süpersin ya. Arkadaşlar İbrahim Elden TV röportajlarla, sanatçı röportajlarımızla, görsel şovlarımızla gerçekten birçok biliyorsun Türkiye'nin en önemli sanatçıları, starları hepsi dostlarım, arkadaşlarım. Kimle başlayalım ya? Jennifer Lopez'le başlayalım mı? Kırar mı beni Lopez? Geçen sene beraberdik. Sözü de var bana. Ya beni... Gerçekten Jennifer Lopez'le başlayalım mı? Dünya konuşur mu beni? Abi ben işin hep zirvesindeyim. Ha? Bakarım duruma göre. Ha, ona mı bakıyor? Abi sanat için her şeyi yaparım. İbocum süpersin ya demiş. Hadi burç yorumlarına geçelim. Ben de şimdi sevgili Özge. Özge'yi bir arayalım. Özge Konak hazırlı. Arkadaşlar Özge'yi hemen arayalım. Sonra buradayız. Bir burç yorumlarına geçelim. Bakalım Nilüfer'i neler bekliyor bu hafta sonu. Bakalım boğaları, akrepleri, yengeçleri neler bekliyor. İkizleri, yayları neler bekliyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir solist arkadaşım var. Çok da seviyorum onu. O da mesela bir anı tutmuyor ama inşallah bize sevgili Songül Kuru iyi ki varsın Songül'cüğüm. Songül tam bir yay yükselen akrep. Bakalım onu neler bekliyor.

0: Şimdi dedim ki az önce, Özge halk seni bekliyor dedim. Sevgili Özge hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Özge Konak.
1: İyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Özge kulaklıktan mı konuşuyorsun? Enerjin
1: evet,
0: çok
1: kötü mü geliyor sesin?
0: Ya inanılmaz kötü geliyor ya. Ya bu kadar güzel bir ses, dedim ne oldu Özge'nin sesine? Ne olur?
1: Bir dakika.
0: Evet bekliyoruz. Ben de ne kadar açık sözlüyüm, çok kötü geliyor dedik.
1: Evet. Şimdi nasıl?
0: Bence daha güzel. Evet, orijinal ses, çok iyisin ya. Çünkü dedim ki bu kadar güzel sesi olan, bu kadar güzel enerjik bir Özge, ne oldu dedim bir günde dedim.
1: Tamam, aynı şey yapıyor ama teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz seni heyecanla bekliyor. Dedim ki bir güzel bir hafta sonu ya da günlük enerjisi nasıl yapalım? Gün enerjisi mi yoksa hafta sonu tahmin enerjisi mi yapalım burçlarla ilgili?
1: Genel olarak her hepsini konuşalım istersen.
0: Tamam.
1: Böyle bir şey, günün enerjisinden bahsedeyim. Çünkü günün enerjisi bayağı bir dinamik. Öncelikle şimdi Güneş İkizler Burcu'na geçti. Bütün ikizlerin doğum günü kutluyoruz. Nilüfer de İkizler Burcu'ymuş bu arada, ona baktım.
0: Öyle mi? Nilüfer İkizler Burcu mu?
1: Evet öyle yazıyor. 31 Mayıs doğumluymuş, İkizler Burcu'ymuş.
0: Süper ya. Tamam. O zaman Nilüfer'le başlayalım.
1: Evet, onun da şey ne derler, muhtemelen hayatında değişim dönüşümlerin olacağı, daha fazla Nilüfer'i konuşacağımız bir zaman dilimi olabilir. Bilmiyorum hayatında neler var neler yok şu anda ama daha fazla gündem olacağı bir zaman dilimine girmiş olabilir.
0: Süpersin Nilüfer, seni çok konuşacağız bugünlerde. Hadi bakalım, ama şey yazmış, diyor ki benim burcum diyor yay burcu şey demiş ama yükselenimi bilmiyorum diyor. O zaman ikizler.
1: Bir saniye, şey değil, internetteki tarihe baktım ben.
0: Açıkçası tamam.
1: Nilüfer Yumlu'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Hayır ya. Ya Nilüfer. Allah,
1: pardon,
0: Nilüferler karıştı ya.
1: Aynen.
0: Ben Bektemur, bizim çok sevdiğimiz solist arkadaşımız, sanatçımız Nilüfer Bektemur. Olsun, Nilüfer üzerine az birazdan.
1: Onu da öpüyorum.
0: Onu da çok öpüyoruz. Cansın. Peki.
1: Genel şey günün akışından bahsedeyim aslında bize. Öyle sonrasında da Nilüfer'in yükselen burcunu söylerse onun hakkında böyle genel haritasına yorumlar yaparız, gönlünü alırız diye ümit ediyorum.
0: Bir tanesin. Peki o zaman dinleyicilerimizden yine çok sayıda sanatçımız var şu an dinleyen, solistlerimiz var. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Hepsine ayrı ayrı. Bizim yine Songül Kuru, o da şu an Antakya'da, Hatay'da. Sana da çok selam var, çok öpüyor seni. Sevgili Özge, yay burcu yükseleni akrepmiş.
1: Onun hayatında yani şey, özellikle Mayıs ayı biraz çalkantılı geçmiştir. Biraz zorlayıcı olabilir Mayıs ayı. İlişkiler kaleminde de zorluklar olabilir, anlaşmalar falan. Biraz dikkat etse iyi olur gibi duruyor açıkçası. Yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar falan da gelir. Ama biraz zorlayıcı da, kandırılma etkisi de var. Biraz dikkat etse iyi olur diye tahmin ediyorum. Kendi de böyle değişim dönüşüm süreci başlayacak bu yıl itibariyle. Hani böyle kendi kalıplarının dışında şeyler yapacak diye düşünüyorum. Muhtemelen network'ünde böyle artış olma ihtimali yüksek gibi. Onun da biraz haritaya bakmak lazım bu arada. Genel şöyle söyleyeyim, birbirimize söylediğimiz burç güneş burcudur. Onu da doğum haritasını çıkarmadan bizim haritanın neresinden nasıl etki aldığını görmemiz imkansız. Astrologların da genel yorumları yükselen burca göre oluyor ama bu da bir varsayım. Çünkü mesela benim birinci evim yükselen burcum yani kovayla, ama birinci evde balık burcu da var. Biz şöyle düşünüyoruz, birinci evde kova burcu varsa ikinci evde balık burcu vardır filan diye varsayım üzerinden yorumlar yapıyoruz. Halbuki doğum haritasını açınca birinci evinde hem kova hem balık burcu olduğu için ikinci eve aslında koç burcu düşüyor. O yüzden de söylenilen öngörülerin hepsi şaşıyor.
0: Süper. Yani doğru.
1: O yüzden de ben genelde Instagram sayfamda, sosyal medyalarımda şeyi yapıyorum. Ayın enerjisini paylaşıyorum. Çünkü ayın enerjisi herkes için, burcunuz ne olursa olsun, günün enerjisini aktarıyor aslında bize. Mesela ay boşluktayken dün 16-25'ten sonra ay boşluğa girdi. Ay 16-25'ten sonra ne yapsanız boşlukta kalır, revize olur, ilerlemez, sıkıntı olur. Biraz daha böyle şey, yavaş akar gün. O yüzden 2,5 günde bir de ay burç değiştirir ve boşlukta da kalır. O yüzden de ben genelde ayın enerjisini herkes için geçerli olsun diye günün enerjisine bakıyorum.
0: Süpersin.
1: Haritasına baktırmadan, danışmanlık almadan da diğer kalemler çok genel geçer olur aslında. İnsanların anlayabileceği kadar basitleştirip anlatıyor bütün astrologlarımız. Ama genel olarak da bu hani birbirimizle işte güneş terazi burcu şöyledir, kova burcu böyledir falan yorumlarımız çok genel. Ama şöyle söyleyebiliriz, bunların hava grupları işte toprak, ateş grupları, su grupları olarak ayırıyoruz. Haritasında bu özellikler yüksek olanların o etkileri vardır. Mesela bende hava grubu var, sende de biraz hava grubu yoğunluğu var. Ne olur, biraz enerjisi yüksek olur, iletişimi yüksek, sosyal insanlar olurlar. Hayata karşı su grupları daha derin olurlar, daha içselleştirirler konuları. Ateş grupları daha aktif, daha enerjisi hem yüksek hem de biraz öfkeli de olabilir zaman zaman. Toprak grupları daha realist insanlar olur. Daha işte köklere, aileye bağlılıklar falan da çok görürüz onlarda gibi. Haritasındaki o gruplara göre bilgiler vermek çok daha doğru olabilir.
0: Şimdi sevgili yay ve akrep yükseleni, normali yay yükseleni akrepti sevgili Songül'ün ve tüm yayları da böylece özetlemiş olduk. Sevgili Yeliz de yay burcuyum ve kesinlikle başka bir burç istemem diyor. Ne güzel bakın. Oğlak kadını var mesela, Tülay, dövmeli Tülay, bizim Viyana'dan arkadaşımız. Diyor ki Özge'yi de çok öpüyorum demiş.
1: Ben de öpüyorum. Oğlak simgesi kimdir biliyor musun? Seda Saya. Direkt bak oğlak, bu netlik, ne istediği bilir, disiplinlidir. Oğlak kadın da genelde öyledir.
0: Şengül, Şengül de oğlakmış. Şengül, Tülay ve sevgili Ayten arkadaşlarımız oğlak burcu. Benim de yükselenim oğlak ama bakalım.
1: Evet, sen de disiplinlisindir işinde. Hani aslında kova mesela daha rahattır, işte daha keyif insanıdır, hümanisttir, zekidir bir kere. Oğlaklık, yükselen oğlak biraz daha disipline eder. Daha pratik çözümler arar. Analiz yeteneği yüksektir mesela.
0: Bizim aşkta yüzümüz gülmüyor Özge ya. Niye ben mutsuzum ya? Hep böyle negatif insanlar geliyor hayatımıza ya.
1: Allah Allah ya. Aslında Jüpiter de 7. evine düşmüş olması lazım. Evet. Hatta fırsatlı zamanın başlıyor olması lazım. Haritana bakmamız lazım.
0: Bak ama ya ne olur. Şu haritama bak ya artık. 7. ev mi 8. ev mi kurban olayım bakın ya. Abi ben bu aralar var ya bütün enerjim boşa gidiyor valla.
1: Arkadaşlar duydunuz herhalde.
0: Ya süpersin Özge.
1: Terazi, kova, ikizler burçları bekliyoruz.
0: Süpersin. Şimdi teraziler var mesela. Terazi burcunda Sevilay arkadaşımız Eda, onlar terazi. Başak burcunda sevgili Leyla. Boğa kadınları var sevgili yine bizleri Bisenberg'den sevgili Zuhal Hanım. Boğa burcu. Tüm boğaları da selam demiş. Ondan sonra cima Balıkesir'den Ayşe Boğa. Çok mesaj var ama özetleyelim. Zaman yetmez bunun.
1: O zaman şöyle yapalım. Yani 17 Mayıs'ta bir Boğa yeni ayı oldu. Bir cümlelik her burç için tek tek söyleyeyim.
0: Bir zahmet yerden. Evet. Daha iyi olur.
1: Tamam. Koçlar maddi konulardan yani bu arada yeni aylar yeni başlangıçları verir. Dolunaylarda bitişleri verir. 31 Mayıs'ta da zaten bir dolunay gerçekleşecek. 30 yani 1 Haziran'dan itibaren mesela kilo vermek isteyenler, bir alışkanlığını bırakmak isteyenler için ideal bir dönemdir. Bilgisi olsun. Şu anda da yeni başlangıçlar için ideal zaman. Koçlar maddi konularda yeni başlangıçlar yapabilir. Gelirleri artırabilir. Boğalar görünüşü, işte imajıyla ilgili bir değişiklik yapabilir. Yani bu şey ne derler, spora başlamak gibi bir şey de olabilir. İkizler geçmişte hani zihinlerini meşgul eden yüklerden kurtulabilir. Yengeçler sosyal çevreler, dostluklarla ilgili ve gelecek hedeflerinde hareketlilik olabilir. Aslanlarda kariyer ve statü konuları biraz hız kazanır. Başaklar eğitim, seyahat ve hayat görüşünde değişimler ve yeni kapılar açılabilir. Terazide ortak para, borçlar, duygusal bağlarla ilgili yeni süreçler başlayabilir. Akreplerde ilişkiler ve ortaklıklarda önemli kararlar, yeni başlangıçlar olur. Yaylarda iş düzeni, günlük hayatı ve sağlık alışkanlıklarında değişim olabilir. Oğlak'ta aşk, yaratıcılık ve keyif alanında yeni heyecan kapısı açabilir inşallah. Kova ev, aile ve yaşam düzeniyle ilgili yeni kararlar öne çıkabilir. Balık'ta iletişim, eğitim, yakın çevre ve kısa yolculuklarda yeni gelişmeler olabilir. Bunların hepsi yükselene göre bilginiz olsun. Ama güneş de etkisini alır. Ama haritaya bakmadan bunlar çok genel paylaşımlar. Enerjisinden bahsetmek isterim eğer vaktimiz varsa.
0: Tabii ki şöyle dinleyicilerimiz de çok sevdi seni diyor ki arkadaşlar burada Instagram'da da sevgili Özge Instagram sayfanda
1: paylaşabilir misin? arkadaşlar takip alabilirse beni çok mutlu olurum.
0: Tabii ki. Instagram'dan. Ben soy ismini bugün yanlış dedim. Kusura bakma ya. Ya Özge Konak olarak çıkıyor zaten. Astrolog Özge Konak. Takiplerinizi de bekliyor. Seviliyorsunuz. Peki birkaç cümleyle neler konuşalım şimdi? Ne dedik? Günün enerjisi mi?
1: Günün enerjisi. Evet, bugün çünkü Güneş İkizler Burcu'na geçti dediğim gibi. Çok güzel bir enerji de var. Ay ile Güneş'in uyumlu açısı var. Ayla Uranüs dediğimiz uyumlu açı var. Bu da hani sabah saatlerinde böyle beklenmedik sürprizler devreye girebilir. Yalnız biraz Ayla Neptün'le büyüme enerjisi var. Yani zihnimizden geçen hayatımızda böyle bolluk bereket olarak karşımıza çıkabilir. Akşam saatlerinde de böyle otorite figürlerinden, ortaklı işler, önemli konuşmalardan destekler alabiliriz. Sadece günde işte Ay'ın Mars ve Plüto dediğimiz sert gezegenler var. Böyle tartışmalara, kavgalara, kazalara biraz açık olabiliriz. Ona dikkat etmekte yarar var ama güzel günlerden bir tanesi bu dönem. Ve bu arada kadın dinleyicilerimiz ağırlıktadır diye tahmin ederek şeyi söyleyebilirim. Venüs estetik güzellik gezegeni, terazi burcunun gezegeni ve boğa burcunun gezegeni yengeç burcuna geçti. Güzel bir yerde. Evlilikler için güzel bir zaman dilimi 19 Mayıs'tan itibaren. Evle alakalı ev almak, tadilat yapmak için gayet uygun. Estetik güzellik için de gayet uygun. Bilginiz olsun. Değerlendirmenizi tavsiye ederim kısaca.
0: Sevgili astrolog, sevgili kıymetli arkadaşım Özge, çok teşekkürler. Ama en yakın zamanda da güzel böyle stüdyo ortamında da bir görsel röportaj yapalım. Olur mu? Sayfamızda da paylaşalım. Ya Kova ile ilgili bana bir ayrı bir gitmeden bu hafta sonu beni neler bekliyor?
1: Şöyle, Plüton Kova'ya geçti. Şimdi geri hareketine başlıyor Eylül-Ekim'e kadar ama herhalde bir 2019'dan itibaren hayatında değişiklikler oluyordur diye düşünüyorum. Bu yılın Şubat ayından itibaren de böyle karakterin daha güçlenmiştir. Zaten senin birinci evinden geçti Plüto da. Hani auran genişlemiştir. İnsanların ön yargılarını çok gitmişsindir diye tahmin ediyorum.
0: Öyle, aynen.
1: De inanılmaz değişimler bekliyorum sende. Ve şey değil, bugünden itibaren, şimdi hatta Haziran Temmuz'dan itibaren çok parlayacağını düşünüyorum ben.
0: Vay, Haziran ve Temmuz.
1: Evet. Ortaklı konulardan paralarda artış. Şimdi haritanı açmadığım için bilemiyorum ama ikili ilişkilerde zaten fırsatlı olduğun zamanlar aslında. Bu ikili ilişkiler aslında ortaklı kalemlerde kapsamı içerisinde. Ama hava gruplarının bugün itibariyle böyle değişim dönüşüm süreçleri başlıyor ki biz o değişime çok daha ikizler, terazi, kova burçları daha hızlı adapte olabiliyoruz.
0: Doğru.
1: O yüzden de hani bu değişim bize iyi gelecek. Yani rüzgarı arkamıza alacağız. Kova da bunlara dahil olmak
0: Süper.
1: Üzere.
0: Son bir soru. Son bir soru Özge. Tek bir burçla en çok anlaştığım burçlardan bir tanesi, 12 tane burç arasında favorim sence tahmini hangisidir? Kovalardı.
1: Terazi olabilir.
0: Aynen. Ya çok doğru ya. Benim favorim terazi ya. Tüh ya. Yay ve akrep. Ya çok iyisin ya. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattın. Sosyal medya sayfandaki arkadaşlarına da çok selam yollayalım. Sana da güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsın.
1: Size de iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicileri öpüyorum. Güzel bir gün geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü astrolojik olarak destekleniyoruz şu anda.
0: Harikasın sevgili Özge.
1: Bir daha yayınlar.
0: Çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.
1: Görüşürüz.
2: Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı?
0: Pindrinks'le günün enerji bölümünü dinlediniz. Pindrinks sıfır şeker, glutensiz vegan içecek. Ve dünyanın her yerinde biz dinleniyoruz ama Viyana'daki Türk marketlerinden Pindrinks'i bol bol tüketin. Çok teşekkürler ya. Valla Pindrinks İbrahim Eldeniz sundu. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Eldeniz sundu. 29 Mayıs'ta Avusturya'dayım, Viyana'dayım. Pindrinks'i bol bol tüketeceğiz orada. Çünkü Pindrinks yarışması yapacağım 30 Mayıs'ta.

Sevgili dinleyenlerimiz, artık benim için gitme zamanı. Amerika konsolosluğuna gideceğim. Konsolosluk beni görmek istemiş. Ben ve ekibimi görsünler bakalım. Dünya Kupası için Amerika'da olacağım. Bir ay oradan yayınımı gerçekleştireceğim. Amerika'da bakalım beni nasıl ağırlayacaklar. Ne yiyeceğim, ne içeceğim. Sizi özleyeceğim tabii ki ama her gün yayında olacağım bu arada. Sadece bana biraz yazık olacak. Çünkü ben gece yayında olmuş olacağım. Belki uykusuz kalacağım ama size her şey feda olsun. Ne yapayım? Biraz da para kazanayım ya orada. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bu arada yarın İstanbul'da Beylikdüzü'nden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yarın çok önemli bir fuarımız var. Araba fuarı var. Yarın mekanik bir fuar. Harika bir ortam olacak. Haberiniz olsun. Bu arada bir bilgi daha aktaralım. Bugün de Başakşehir Belediyesi'nin bu akşam 19'da bir sertifika töreni var. Belediyede, sanat merkezinde olacak. Müsaade.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'dan İsrail'e Gazze yardım filosu tepkisi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan yardım filosuna yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada sivillerin ve insani yardım çalışmalarının korunması gerektiği vurgulandı. Semmering Tüneli'nde ışık görüldü. Niederösterreich ile Steiermark'ı birbirine bağlayacak Semmering ana tünelinde önemli bir aşama tamamlandı. Tünel salı günü ilk kez resmi bir heyet tarafından baştan sona geçildi. ÖBB yaklaşık 15 yıldır süren projede önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını açıkladı. İlk tren seferlerinin 2029 yılının sonunda başlaması planlanıyor. Tünelin resmi açılışının ise 2030'da yapılması hedefleniyor.
2: Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor.
1: Viyana'da yaşayanlar yalnızlaşıyor. Viyana'da tek başına yaşayanların sayısı hızla artıyor. Başkentte birçok hanede artık yalnız insanlar yaşıyor. Verilere göre Avusturya genelinde yaklaşık 1,6 milyon kişi tek kişilik hanelerde yaşıyor. Uzmanlar yalnız yaşayanların artması nedeniyle dairelerin küçüldüğünü, bodrum ve depo alanlarının azaldığını belirtiyor. AB eski maaşın sorulmasını yasaklıyor. Avrupa Birliği 7 Haziran 2026'dan itibaren iş görüşmelerinde adaylara önceki maaşlarının sorulmasını yasaklıyor. Yeni ücret şeffaflığı kurallarıyla birlikte işverenler artık çalışanların eski maaş bilgilerini talep edemeyecek. Böylece geçmişte düşük maaş alan kişilerin yeni işlerde daha adil ücret alınmasının önünü açacak. Telefon dolandırıcıları 110 bin euro çaldı. Avusturya'da 75 yaşındaki emekli bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini banka danışmanı olarak tanıtan şahıslar kadına banka hesabının hacklendiğini söyledi. Panik yapan kadın dolandırıcıları yönlendirmesiyle yaklaşık 110 bin euroluk birikimini başka hesaplara gönderdi. Ehliyetsiz sürücü pes dedirtti. Avusturya'nın Vels kentinde 61 yaşındaki bir sürücü son 7 ay içinde 7. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Polis kontrolünde durdurulan şahsın alkollü olduğu da belirlendi. Yetkililer sürücünün uzun süredir ehliyetsiz olduğunu ve buna rağmen sürekli direksiyon başına geçtiğini açıkladı.
2: Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1.686.000 kişi yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor.
1: Vorarlberg'de dev uyuşturucu operasyonu. Avusturya'nın Feldkirch kentinde kilolarca uyuşturucu piyasaya sürüldüğü iddia edilen 38 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık sadece 5 ay içinde İsviçre'den 16 kilo uyuşturucu getirerek satışını yaptı. Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
2: Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor.
1: Hafta sonu sıcaklık 30 derece olacak. Bulutlu ve yağmurlu serin günlerin ardından Viyana'da hava sonunda ısınıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre cuma gününden itibaren güneşli hava etkisini arttıracak. Hafta sonu ise başkent Viyana ve çevresinde sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Böylece şehir bu yıl ilk kez yaz havasını hissedecek. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde

0: Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Almanya'nın Freiburg ekibini 3-0 mağlup eden İngiltere'nin Aston Villa ekibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Evet efendim, geldim, buradayım. Sizlerle olan birlikteliğimiz an itibariyle başlıyor. Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

takvim yaprağımız 21 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Günlerden Perşembe. Nihayet bugün şarkılardan fal tutuyoruz. Biz böyleyiz. Birkaç hafta ara verdikten sonra bugün bol müzikli, bol şarkılı, bol fallı bir program sizi bekliyor. Arada muhabbet de ederiz. Karmaşa.

0: öyle güzeli.
1: Program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, sizler adına ve radyom adına. Evet, hafta sonuna da yaklaştığımız şu günlerde ne yapıyorsunuz? Hafta sonu için belki Nova'ya uğrayabilirsiniz. Unutmayın, 22. Viyana'da. Bir de selam söylemeyi unutmayın.
2: Nova Süpermarket.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
4: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
4: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
4: Nova Süpermarket.
5: Şarkılardan fal tutuyorsunuz. 1 ile 40 arasında bir sayı belirleyin. Tuttuğunuz sayının karşılığındaki eser falınızdan çıkan eser olsun.
1: Evet, şu ana kadar tam olarak 10 yol arkadaşım numaralarını belirledi. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Aynı gün. Kimler bizlerle birlikte, kimler numaralarını belirledi? Hemen şöyle bir bakıyorum. Öncelikle bir merhaba diyeyim. Biraz sonra mesajlara geçeceğim. Fransa'dan sevgili Günay bizlerle, Almanya'dan sevgili Tamer, sevgili Zohar Viyana'dan sesini ulaştırdı, Viyana'dan sevgili Firdevs ve yine Viyana'dan sevgili Esin, Yeditepeli şehir İstanbul'dan sevgili Ayten, İngiltere'den Cevat, Hollanda'dan sevgili Ayşe, Almanya'dan sevgili Derya, sevgili Mustafa Çatalkaya, Pandorf diye geçmiş ama mesaja girmedim. Valla Tuna Nehri'nin kenarında bir fotoğraf olabilir orada. Gülcan'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Gülcan numarasını belirlemiş mi bilmiyorum. Henüz mesaja girmedim. Evet efendim, 1 ila 40 arası bir numara belirliyorsunuz. Ve 2,5 saatlik yolculuğumuz esnasında ki 9 dakikasını geride bıraktık. Falınızdan hangi şarkılar çıkarsa sizin şarkınız oluyor. Yani aslında fal işin espri tarafı. Yani biz o tarafa takılmıyoruz. Biz işin şey tarafına takılıyoruz. Eskiden vardı ya otobüslerde. Ben en çok perşembe günleri şarkılardan fal tuttuğumuz günlerde hemen o çocukluk günlerim geliyor aklıma. Yakalayanlarınız var mıydı bilmiyorum ama otobüs yolculuklarında kasetler doldurulurdu. Ve o kasetlerde işte bir konuşma olurdu, bir anons olurdu. İşte bir numaralı koltuk ki değerli yolculuğumuza bu çalışma armağanımız olsun. İşte iki numaralı koltuktaki değerli yolcumuza gibi gibi böyle otobüs koltuklarına şarkılar armağan edilirdi. Hep aklıma o geliyor. Yani işin aslında espri tarafı güzel vakit geçirmek. Hayatın karmaşasından, sıkıntısından, üzüntüsünden, stresinden birazcık kendimizi beri tutup İyi vakit geçirmek diyeyim. Bu arada Derya'cığım 3 tane numara belirlemişsin. 3. numara senin numarayın. Yani 7. Evet. 10 yol arkadaşım numarasını belirlediğine göre bundan sonra yazacak olan değerli yol arkadaşlarıma diyorum ki eğer bir numara belirleyecekseniz 1 ila 40 arası lütfen en az 3 tane rakam belirleyin. Söylenmeyen ilk numara sizin numaranız olacak. Vallahi şarkılardan fal tuttum programına, yani bu formata hazırlanırken o kadar çok aksilik yaşadım ki en sonunda dua ettim, Allah'ım lütfen dedim. Neyse, inşallah bugün aksilik yaşamam. Nerede aksilik yaşadım? Biliyorsunuz şarkılardan fal tuttum. 1 ila 40 arasındaki şarkıları Spotify'da numaralı hazırlıyorum. Spotify her seferinde numaraları sildi. Valla. Umuyorum bugün aynı şeyi yaşamam. Ümraniye'ye sevgiler, selamlar. Umudum sesi yarışır. Pop Pet Shop. Aydın hoş geldin. Şerifeciğim merhaba. Evet efendim. Programımızın ikinci sponsoru ulusal içeceğimiz Pindrinks. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks. Teşekkürler Pindrinks. İyi ki varsın. %100 yerli. Ben o yüzden ulusal diyorum. Ve yerli, %100 yerli ürünlere sahip çıkmak boynumuzun borcu.
0: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Evet, Mustafa Çetin bizlerle. Hoş geldin Mustafa. Fatoş'cum merhaba. Vallahi Ümraniye'den bir fotoğraf gelmiş sabah. O fotoğrafa takıldım kaldım. Çay güzel, sunum güzel. Puppet Shop'a buradan sevgiler, selamlar Aydın. Vallahi orada bir de nazar boncuğu var. Selamun aleyküm, aleyküm selam, iyi sunumlarınız olsun demişsin. Teşekkür ederim.

0: nesin?
1: Valla Photoshop kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Bu arada şöyle bir bakıyorum. Mustafa Çatalkaya'nın mesajına da yer vermek istiyorum. Selamun aleyküm abla, hoş geldin, iyi yayınlar. Valla şu anda Tuna Nehri'nin kenarında. Çok çok sevilen bir tarihe geçmiş bir türkü var. Bir de hikayesi var. İnşallah bir gün anlatırım. Yormasın. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, pilev neden çıkmam diyor. Valla fotoğrafta böyle karanlık bulutlar gördüm. Biraz bulutlu gördüm sanki. Mustafa Çetinkaya'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet efendim, şimdi mesaj sıralamasına göre numarasını belirleyenler, ben numarasının karşısındaki eseri yayına verene kadar lütfen mesaj yazmasınlar, sıralama karışmasın. Özellikle numarasını belirleyen dostlarıma sesleniyorum.

Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldin Özlem Hanım. İyi yayınlar. Günün hayırlı, bereketli olsun inşallah. Amin. Hepimizin günü, hatta hayatı Mustafa. Sıradaki parça Viyana FM dinleyenlerine ve çalışanlarına gelsin.

0: güzel.
1: Evet, Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaycığım, hoş geldin. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Ya iyiyim, iyi sayılırım. Yani iç güveysinden hallice diyelim. Sen de inşallah iyisindir. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. 16 numara Tamer Bey'e gelsin, sevgiler demiş. Evet, hemen 16 numaraya doğru o zaman yol alalım. Bakalım 16 numarada hangi eser sevgili Günay'ı bekliyor? Hadi bakalım 16 numara. Şöyle. Vallahi bugün eserleri seçerken dünden beri uğraşıyorum. En güzel eserleri sizlerle buluşturmayı hedefledim. Evet, 16 numarada Esat Kabaklı radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Dağlarına kar olsam diyecek o güzel türküsünde. Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim merhaba, hoş geldin. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Ne arıyorum işte. Neyse, halim çıksın, falim 3 numara. İnci tanem Günay Hanım'a gelsin, saygılar az sonra. Şu şarkıya bir, daha doğrusu şu türküye bir kulak verelim.

0: Vallahi çok güzel tutturdu bu. Bu hafta zaten şaşırdım. Yani 3 numarada da enteresan bir çalışma var.
1: Kar olurum ya, aşkına bahar olurum.
0: Evet, Esat Kabaklı Dağlarına Kar Olurum eseriyle Günay'a seslendi. Günay'dan da Tamer'e gitmiş oldu. Gerçekten bazen bazı eserler o kadar güzel, o kadar iyi duyguların bam teline basıyor ki insan inanamıyor. Ne kadar güzel anlatılmış. Evet, sevgili Tamer günün sözünde demiş ki hiçbir yerde yazmaz tesadüf kelimesi. Denk gelirse ya bir masaldır ya da bir aşktır hikayesi. Çok güzel değil miydi? Hiçbir yerde yazmaz tesadüf kelimesi. Denk gelirse ya bir masaldır ya da bir aşktır hikayesi. Kendi kaleminden'miş.
1: Gülden güzel.
0: Evet, 3 numarada İsmail Altunsaray radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Gülüşün Gülden Güzel eseriyle Tamer'e seslenecek. Tamer'den de Günay'a seslenecek.
1: Sever

Mustafa Çetin, bir numara söylendi. 3 tane numara yazmanı istiyorum. Söylenmeyen ilk numarayı sana yazacağım. 3 tane numara yazmanı istiyorum. Mustafa Çatalkaya, numaran tamamdır. 5 numara sende.

Evet Zuhal'cim merhaba. Merhaba merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin. Ablacım sımsıkı sarıldım, kocaman öpüyorum anne, sana sıkı sıkı sarıldım. Sana ve dinleyen herkese güzel bir yayın akışı diliyorum. Falım 4 ve diğer numaraları yazmışsın. 4 numara senindir. Teşekkürlerini iletmişsin. Ben teşekkür ediyorum. Evet 4 numaraya doğru yol alıyoruz. Funda Arar Zuhal için söyleyecek. Sen tabii ki...

tabii ki. Evet, 4 numarada Funda Arar, Ben Tabii Ki eseriyle Zuhal'e seslendi. Zuhal'den de Gürcan Bey'e gitmiş olsun.

Şimdi efendim aşk şarkılarına baktığımız zaman gerçekten de birbirini gerçekten seven, yani kıyafet değiştirmeyen aşktan bahsediyorum, sevenler için hakikaten de çok güzel sözler. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Selam güzelim, şimdiden kolay gelsin diliyorum diye başlamış mesajına Firdevs. Fan numarası bir numara. Çok öpüyorum demiş. Ben de seni çok öpüyorum. Evet, bir numaraya doğru yol alıyoruz. Bir numarada yine unutulmaz bir eser var. Candan Erçetin yorumuyla Silemezler Gönlümden. Ne sevgimi, ne bu sevdayı. Firdevs için söyleyecek Candan Erçetin. Bu arada Firdevs'cim,

Gerçekten de hayatımızda böyle silinmeyen izler bırakan insanlar vardır. Yani sadece aşk için düşünmüyorum ben bunu. Ve onlar silinmemek için mutlaka bir şeyler yapıyorlardır. Mutlaka hayatımızda bir yere dokunuyorlardır.

Merhaba, selamun aleyküm, iyi sunumlarınız olsun inşallah demiştin. Sevgili Aydın, ben mesajını okumuştum aslında ama kaçırmışsın. O zaman tekrar okuruz yani. Ve aleyküm selam. Ve tüh ya diye başlayan mesaj, zannediyorum orasını siliyoruz. Hayatımızda yerine konmayacak çok az şey var ya. Canım canıma emanet. Bana da gelsin bana dediğiniz Candan Erçetin'in çalışmasıydı. Öyle tahmin ediyorum. 13 numaraya doğru yol aldık. 13 numara sevgili Ayten'in falından çıktı. Bu arada baktım sen bana şarkı bestelemiyorsun. Ben sana şiir yazdım. Buraya döneceğim. Firdevs, harikasın. Harikasın. Evet, Ayten'in mesajıyla devam edelim. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm, yağmurlu bir İstanbul gününden. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu arada nasılsın canım ablam? İyiyim ya, iyiyim Ayten'cim. Umarım iyisindir. Beni soracak olursan bu yağmurlu havada bir tuhaf oluyorum. Hiç sorma, hiç açmıyor hava. Yani sabah açıktı, sonra yağmur bulutları geldi. Şimdi açık Isparta'da hava. Onun dışında iyiyim çok şükür ve her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim ve seni kocaman öpüyorum demişsin. 13 numarayı istemişsin. 13 numarada Zinet Salih seni bekliyor. Aşığım fena diyecek ve senin için söyleyecek. Bu arada Mustafa Çatalkaya, bir dakika, bir Mustafa daha vardı. Mustafa Çetin 3 numarada söylendi. Yazdığın 3 numarada söylendi. Yeni numaralar bekliyorum senden. Emine Yalçın hoş geldin. Ya ben de o işareti yapıyorum şu anda sana. Kalp kalp. İyi yayınlar canım benim demişsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim 13 numaraya bir kulak verelim. Zinet Salih'in bu güzel eserini İstanbul'a sevgili Ayten'in kalbine doğru yollayalım. Helal.

0: Of of of of, çok seviyorum bu şarkıyı ablam. Çok sevindim bana çıkmasına. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser ama Ayten.

nasıl bir şeydir ya? Gözlerinden iki yıldız bakıyor. Yani nasıl buluyorlar? Nasıl güzel yazıyorlar? 11 numaraya doğru yol alıyoruz. 11 numaraya geçmeden önce Esin'in mesajına yer vermedim. Çünkü 2'den itibaren dinlemeye başlayacağını yazmış. Ama yine de mesajını bir okuyayım sonra. Kimse yok içimde. Cevat'ın mesajına doğru yol alalım. Merhaba ablacığım, şu an işteyim. 2'de ancak sesinde olabileceğim. Bugünkü numaram 211202 demişsin. 21 numaraya seni yazdım. Teşekkürler, görüşmek üzere demiş. O zaman ben de iyi çalışmalar dileklerimi kendisine iletiyorum ve yüreğinden öpüyorum. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şarkıyı da başa alalım. Kimse yok içim. Merhaba Özlem abla, nasılsın? Kimse yok. İyiyim. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Yüzüne bakma. Bugünkü numaram 11 olsun. İyi yayınlar diliyorum sana. 11 numarada Buray unutulmaz esere ses olacak. Seni her gördüğümde

0: Evet, Buray'ın sesinden dinledik. Seni her gördüğümde güzel, unutulmaz bir Türk musikisi eseriydi. Ve kaç numaraya doğru yol alıyoruz? Ispartalı Ayşe'nin numarası 25. 25'e doğru yol alıyoruz ve 25'te yine çok güzel bir eser var. Bu arada yoğun bakıma alınan Haluk Levent için çok üzgünüm gerçekten de. Bugün 40 eserin içerisinde bir tane Haluk Levent eseri var. Henüz söylenmedi.
1: Bir kere sevdaya tutulmaya gör.
0: Eskişehir konserinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Tedavisi süren sanatçının durumunun iyi olduğu belirtildi. Ve şarkıcı Haluk Levent dün akşam Eskişehir konseri veriyormuş. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yapıyor. Aynı zamanda AFAD'ın başında biliyorsunuz. Ve bunun için de, yani AFAD toplantısı için de, yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmış. Edinilen bilgilere göre mide kanaması geçirmiş ve Levent'in kanamasının durduğu, endoskopi yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenilmiş. Çok geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Evet, Ispartalı Ayşe'cim. Öz zaman Allah keyfek eder zamanında şarkılardan fal tutma günü devam ediyor. Bak, heyecanlandım, okuyamıyorum. Şimdi sıradaki şarkı kimine kader karıştırıyor, kimine eski bir yaz akşamı, kimine yarım kalmış bir iyi geceler duygusu hissettirirken, ben de sabırsızlıkla fal şarkımı bana hissettireceği duyguyu bekliyorum. Viyan FM'de Özlem Ayran'la numaram 25. 25 numarada Zerrin Özer ve Abdullah Polatçı birlikte söylüyorlar. Unutulmaz bir eser. Kara Sevda.

Evet Ayşe, ne hissettirdi 25 numara? Aşık dediğin mecnun misali kör. Bu arada Cevat teşekkürlerini iletmiş, eserini beğenmiş. Mutlu oldum, teşekkürler.

Evet, 7 numaraya doğru yol alıyoruz. 7 numarada çok güzel bir eser bizi, hepimizi bekliyor. Ama en çok kimi bekliyor? En çok Derya'yı bekliyor diye hatırlıyorum. Bir dakika, sırayla gidiyoruz. Derya neredesin? Hah, buldum Derya'yı. Hoş geldin güzel sesli kadın. Hoş gördüm, hoş buldum. Bu kadar güzel. Günün temposuna rağmen bir kıble huzur almaya geldim. Kolay gelsin demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ve fal numaram 137 demiştin. 13 söylenmişti. 7 numarada Raviş. Kalp ortağım diyecek. Kalp ortağım. Senin için söyleyecek.

Straviş kalp ortağım eseriyle Derya'ya seslendi. Ve 12 numaraya doğru yol alıyoruz. 12 numara kimin numarasıydı? Sevgili Gülcan'ın numarasıydı. Selamun aleyküm Can Ciğer ablam. Ay ne güzel bir tabir. Ve dinleyen herkese selam ve sevgiler. Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. Mebrure senin için söyleyecek. Yandırdın kalbimi.

Evet sevgili Ayşe de beğenmiş şarkısını, teşekkürlerini iletmiş. Sevgili Gülcan da beğenmiş, teşekkürlerini iletmiş. Ben çok memnun kalıyorum sevdiğiniz şarkılar sizinle buluştuğu zaman. 5 numarada nostaljik bir çalışma var. Eskimeyen çalışmalardan bir tanesi. Ama sevilen bir karakterdi Hakan Peker zamanında. Özellikle genç kızların hayran olduğu bir karakterdi. Şimdiki gibi bir hayranlık değil. Normalize olmuş bir hayranlık. Şimdi bütün duygular böyle uç noktalarda yaşanıyor. Ortalaması yok. En büyük problemimiz de bu zaten. Hakan Peker Kelimeler Yetmez isimli eseriyle radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. 5 numarada Mustafa Çatalkaya için söyleyecek. Kelimeler Yetmez.

Gerçekten de zaman zaman duygularımızı tanımlayacak kelime bulamıyoruz. O noktada da şey diyoruz. Kelimeler yetmez. Mustafa Çatalkaya için geldi ve 22 numaraya doğru yol alıyoruz. Nasıl sevdim birini bilsen, kalbime girsen, görsen keşke, kelimeler yetmez. Evet, 22 numarada da çok sevilen bir eser sırayı aldı. Şerifeciğim ya, çok güzel. Çok güzel dediğim, en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Seyir halinde şu anda Şerife. Ekranda Özlem Ayral Keyfekeder, Viyana FM ve biz. Merhaba ablam, hoş geldin Cano. Nasılsın gül yüzlü? İyiyim. Yani biraz biraz bir tarafım buruk ama iyiyim, iyiyim. Numaram 22 diye başlamışsın. İşte 22 numarada. Tuval senin için söyleyecek. Canımın ta içisin sen. Şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Yusuf hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Derya çalışması için teşekkürlerini iletmiş. Yusuf hocam 15 numaraya sizi yazdım. Ben bir susayım. Aa, bir dakika. Şöyle şarkıyı başa alacağım. Evet, tembel kahvemi alıp geliyorum. Kahve saatinde şarkı dinleyeceğiz ama kahveler, çaylar elimizde olsun tabii ki, müsait olanlar. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor. 22 numara sırada.

Evet, Tuval Şerife için söyledi. Canımın ta içisin sen. Gerçekten de inanılmaz güzel bir çalışmaydı. 19 numaraya doğru yol aldık. Hatta kahvemi de ne kadar çabuk yaptım değil mi? Vallahi suyun çok ısınmasını bile beklemedim. O kadar diyeyim, ilk yudumu alayım. İdare eder yani. Önemli olan sizlerle birlikte aynı zamanın içinde güzel bir eylemin parçası olmak. Yani mesafeleri azaltmak. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum demişsin. Emine Sultan, 19 numarada belki de ilk defa dinleyeceğim bir çalışma hepimizle ve öncelikle seninle olacak. Bu şehir güzelse diye başlayan bir çalışma. Yani bu şehir güzelse şarkının ismi. Yalnız bu şarkı için şunu söyleyeyim. Eserleri hazırlarken mesela bu şarkıyı acaba kim isteyecek falan dedim. Sözleri de çok enteresan. Emine Sultan 12'den vurdun diyebilirim. Bilmiyorum sen ne düşüneceksin. Bu şehir güzelse isimli eser senin falından çıktı. 19 numarada. Bu arada 40 numara benim için istenmiş. Sevgili Ayten, valla hemen kaptı. Kaptırmadı. 40 numarada benim çok sevdiğim bir eser var bu arada. Gerçekten. Ablam senin de falan numaran 40 olsun demişsin ya. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Evet. Kahveler, çaylar içilirken müsait olan yol arkadaşlarım için bu şarkı alsın sırayı. Önce Emine Sultan'a. Emine Sultan'dan Erdatlı babama gitsin. Sonrasında da şu anda radyosu açık olan tüm dostlarımıza gelsin.

0: Evet efendim, ben kahvemi yudumlarken şöyle 15 numaraya doğru da yol alalım. 15 Burdurum plakası. Kim söyledi? Tabii ki Yusuf hocam. Mesajına geçmeden önce Zuhal'den çok güzel bir konsept geldi. Vallahi. Şu anda ben de Türk kahvesi içmeyi çok isterdim. Hava güzel. Kırmızı, böyle kalp kırmızısı fincan, bir kalp, çok güzel bir tepsi, kırmızı mumluk, çiçek, yine kırmızı bir vazoda. Hemen bir yudum alıyorum. Zuhal'cim, hepimize afiyet olsun demişsin. Ben de afiyet olsun diyorum. Valla kahvem biraz soğuk gibi ya. Çünkü bekleyemedim, yani suyun ısınmasını bekleyemedim. Koştur koştur koştur. Ama bugün rekora gidiyorum. Evet, 15 numara. Ya geçmeden önce Mustafa Çetin. Hah, şimdi oldu. 33 numaraya seni yazıyorum. Çok iyi oldu. Süper oldu. Evet Yusuf hocam. Şöyle şarkıya bir dur diyelim. Bir sesli mesaj var. Bakayım Yusuf hocam. O güzel sesiyle bize nasıl seslenmiş?
1: Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
0: Hoş gördüm. İyi hoş misiniz? Buldum. İyi olmaya çalışıyorum
1: sana
0: hocam.
1: Herkese güzel bir gün diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şu anda yana kavşağında kimler varsa, kimler dinliyorsa herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız.
0: Siz de iyi ki varsınız.
1: Eksik
0: olmayın. Siz de seviliyorsunuz.
1: Allah'a emanet olunuz.
0: Siz de Allah'a emanet olunuz.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Selamlar.
0: Benim numaram 15 ile başlamış. Birkaç numarayı da seçenek olarak sunmuş. 15 numara boştu. 15 numarada unutulmaz ve çok sevilen eserlerden bir tanesi sırayı alacak. Murat Başaran radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Yusuf hocam için söyleyecek. Tabii Yusuf hocamdan da Yusuf'un Zeynep'ine gidecek. Sana ölürüm eserin ismi. Şöyle bir bakayım mesajlara. Tam benim için söylenmiş, inanmıyorum diyen Emine Sultan. İnan bana, şimdi Erdatlı babam da yanında yok ya, eserin başı da öyle başlıyor. Ben çok şaşırdım. Bir de sen seçiyorsun ya benim için özel ve güzel ablam. Çok teşekkür ederim, çok beğendim demişsin. Ben teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Her birinizin varlığı o kadar kıymetli ki benim için. Ve Viyana FM kavşağında buluşmak, her gün bayrağı sallayıp haydi yürüyün bakalım gidiyoruz diyebilmek, anları paylaşmak, zamanın içinde var olduğumuzu hissettirebilmek gerçekten çok çok önemli ve çok özel. Evet, devam ediyoruz. Raşit hoş geldin. Biraz sonra mesajına bakacağım. Önce şu şarkıyı bir dinleyelim.

süper, dinlemedim ama ve canıma da armağan ediyorum demiş Yusuf Hocam. Gerçekten çok güzel bir eserdir. Unutulmaz eserlerden bir tanesidir Murat Başaran'ın bu eseri. Evet efendim, 18 numaraya doğru yol alıyoruz. Sevgili Raşit, bilmiyorum bu çalışmaya ne diyecek. Vallahi elim titreyerek çalışmanın üzerine tıkladım. 18 numarada Burak Bulut ve Eda Sakız birlikte söyleyecekler. Sesini Duymadan, eserin ismi. Şimdi Raşit'in mesajına doğru bir yol alalım. Aa, sadece numara vermiş. Raşit merhaba. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İnşallah severek dinlersin.

Evet, 18 numarada Burak Bulut ve Eda Sakız birlikte söylediler. Sesini duymadan Raşit için geldi. 33 numaraya doğru yol almadan önce Ayşe ile bir yudum kahve içmek istiyorum. Ne kadar benciliz, tek kendi falımızı düşünüyoruz demişsin ya Ispartalı Ayşe. Ya bir şey söyleyeyim mi? Birazcık bencilliğin kimseye bir zararı yok. Arada kendimizi düşünelim. Aslında en çok kendimizi düşünelim. Bencillik başka bir şey. Çok güzel şarkı. Bu şehir güzelse seninle güzel. Benim için de seninle güzel Isparta. Bak 19 numaradaydı.

0: bağlasalar.
1: Evet, ben istesem bu kadar doğru isabet olmazdı. Emeğine yüreğine sağlık. Yayınımızın huzur veren sesisin. Diğer Yusuf hocama diyorum ki, hocam valla ne diyeyim, hep öyle olsun ya. Hiç böyle hiç eksilmesin. Hatta çoğalsın. Çoğalsın, bereketi artsın. Evet Ayşe'cim, alıyorum bir yudum. Valla kahvem biraz soğuk olmuş bugün.

Aa, Şerife tabii ki bugün çok süper gidiyorum ya. İnanılmaz güzel gidiyorum. Şu ana kadar tam olarak 14 çalışmayı yayına verdim. Senin şarkın da şuydu. Bak bu şarkı senin falından çıktı. 22 numarada Tuval senin için söyledi. Canımın ta içisin dedi. Biraz önce dinlettim aslında. Hadi bir kuple daha dinleteyim, 33 numaraya doğru yol alalım.

0: sen.
1: Evet, Tuval senin için seslendirmişti. Canımın ta içisin sen. Bu şarkının en sevdiğim bölümü canımın ta içisin sen. O kadar güzel bir cümle ki, canımın ta içisin sen.

0: nasıl severim.
1: Evet, ikili ilişkilerde ne kadar çok seversek sevelim, zaman zaman küsüyoruz, zaman zaman kırılıyoruz, zaman zaman kavgalar ediyoruz. Ama canımın ta içisin devreye girdiği zaman her şey geride kalıyor.

0: olacak? Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen.
1: Sen de öylesin, ta içlerde bir yerdesin diyen Şerife'ye diyorum ki teşekkür ederim. Şimdi es veriyorum. Sevgili Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Şöyle hemen Şenol'un sesine de bir kulak verelim. Şenol, Şenolcuğum, söz sende.
2: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı eller, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim.
2: Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Kulağım bugün sende. Yusuf abi de radyoyu dinliyordur o.
1: Dinliyor.
2: Pilotluğa soyunuyor ama konuşması pek pilot konuşması değil. Bence ondan pilot olmaz. O koşmaya devam etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sen de Allah'a emanetsin. 33 numaraya doğru yol alalım. Özlem Hanım 33 olsun demişti Mustafa Çetin. 33 numarada Doğukan Sarıtaş radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Bal böceği. Beklemeden gel ah benim bal böceğim. Yüreğim sana güller açıyor. Bilemem ki nereden. Selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi keyifler demiş sevgili İhya. İhyacım hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldin kalbime cancağızım. Şarkı çok güzeldi, teşekkür ederim. Falım 25, bakayım 25 boşsa hemen yazacağım 25'e. 25 dolu. 32 söylenmedi diye hatırlıyorum. Şöyle bir 32'ye bakayım. 32'ye yazdım seni. Yusuf'un Zeynep'i. Şimdi bu şarkıya bir kulak vereyim. Şöyle başa alacağım. Mustafa Çetin için söyleyecek.

Evet, Doğukan Sarıtaş, Bal Böceğim isimli eseriyle Mustafa Çetin'e seslendi. Ve 21 numaraya doğru yol alıyoruz. 21 numara sevgili Esin'in falından çıkan çalışmayı seslendirecek. Beklettim özellikle çünkü Esin 2'den sonra kulağım sende olacak demişti. Mesajını okumuştum. Şimdi madem Esin aramıza katıldı, o zaman hoş geldin diyorum. Ablam merhaba. Selam olsun sana ve dinleyen herkese. Şarkımı yayınlamadın değil mi? Yok, beklettim. Şarkını beklettim. Bak 21 numarada ne var? Gözleri aşka gülen. Göksel ve Yaşar Gaga senin için söyleyecekler. Senden de kime gitsin? Kime gitsin? Şenol'a gitsin. Oo, çok da güzel bir fotoğraf geldi. Gel bana her gece sen. Kalbime doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır. Merhaba Şenol'um, nasılsın? Ben demiyorum. Yusuf hocam Şenol'a seslenmiş. Öyle bir niyetim yok. Benim ayaklarım toprağa bassın. Yani dediğin gibi koşuya devam. Seviliyorsun. Evet ya, toprağımız ayağa bassın. Ayağa bassın. Bu neydi şimdi? Toprağımız ayağa bassın. Özlem Ayran, topla kendini. Kendine gel. Ne oluyorsun? Ayağımız toprağa bassın. Orayı duymayın efendim. Hayır, bir şey değil. YouTube'da da tekrarını dinliyorsunuz. Ondan sonra buraları böyle cımbızla çekip alıyorsunuz. Gel bana her gece sen, kalbime doğmalısın. Efendim çok güzel. Bu fotoğrafı gördüm, bayıldım. YouTube hocam çok güldürdünüz beni ya. Allah da sizi güldürsün. Evet efendim, devam ediyorum. Valla Esin'den güzel fotoğraflar geliyor. Gülsüm hoş geldin. Nerelerdesin? Gülsüm kaç zamandır yoksun valla. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. İyi yayınlar Özlem Hanım. Seni görmek ne güzel. Özlemişim. Emine Sultan'dan kahve fotoğrafı. Ama bugün bana inat mı yapıyorsunuz? Gel bana her gece. Kahve konseptleri o kadar güzel ki. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Şimdi efendim, kahve fincanı ayrı güzel. Fincanın altındaki tabaklık yaprak şeklinde. Arkada çok şahane bir mumluk ve Türk kahvesi. Hadi ben de şu soğuk kahvemden içeyim. Pek yaraşır. İçtim ya. Evet sevgili Firdevs de kahve saatine yetiştim gibi bir mesaj görmüştüm. Bir dakika şöyle aşağılara doğru ineyim. Geldim, yetiştim kahveye. Afiyet olsun hepimize. Hadi bir yudum alıyorum. Afiyet olsun. Firdevs'cim, daha okumadım o yukarıdaki sözleri. Çok merak ediyorum. Hiç gözüm bile değmedi. Biraz sonra okuyacağım inşallah. Şengül bizlerle birlikte. Ben de numara söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Selam kraliçem. Hoş gelmişsin. Güzel bir gün dilerim. Saygılar, sevgiler. Şengül. 11 numara boş mu acep? Bakayım boş mu? 11 dolu Şengül. Şengül'cüm tam 16 eseri yayına verdim. Senden 4 tane farklı numara istiyorum. 1 ile 40 arası. Söylenmeyen ilk numarayı senin için alacağım sıraya. Hoş geldin. Çok öpüyorum o güller için falan. Vallahi ne kadar teşekkür etsem az. Şöyle burada bir sesli mesajımız var. Raşit'ten gelmiş. Döneceğim o mesaja. Derya'dan. Of, fincanların güzelliğine bak sen. Ferah kahvelerimiz olsun sevgiyle, huzurla. Derya oğluyla dinliyormuş. Vallahi can parene de sevgiler, selamlar. O zaman oğluna ve sana diyorum ki bize afiyet olsun. Olsun. Soğuk moğuk, kötü mötü ama sizinle içiyorum ya. Önemli olan bu. Efendim şimdi ablam, ha senin de mi kahven soğuk Ayşe'cim? İyi bari ya, biraz beni rahatlattın. Ablam Gülsüm için gelsin bütün şarkılar.
Çok seviyorum Gülsüm'ü. Hani iyi ki var dediğimiz insanlar vardır ya, onlardan bir tanesi. İşte onlardan bir tanesine sahipsen ya da sahipseniz lütfen rica ediyorum, kıymet bilin, kaybetmemek için uğraşın. Evet Esin'cim, Falından bu şarkı çıktı.

0: Yani sözleriyle falan çok güzel, çok şık bir şarkı. Yanındayken bile özlem duyuyorum. 32 numarada kimin için? Emine Sultan için sırayı alacak. Aldı bile aslında. Şimdi ne kadar da küçük bu dünya için diyerek başlayan bir mesaj var. Mesajda bir fotoğraf var. Fotoğrafta da bir tırtıl var. Yani bildiğiniz kırk ayak diyesim geldi de kırk ayak değil, bildiğiniz tırtıl. Böyle taşlı bir zeminde yürüyor. Esin böyle zoom yapmış ve fotoğrafını çekmiş. Ne kadar da küçük bu dünya için, yolda yürürken dikkat edelim hepimiz. Bu küçücük canlıları fark edip yürüyelim. Spot olarak verebilir misin acaba ablam demiş. Şimdi ne geldi aklıma biliyor musun? Geçenlerde bahçeyle uğraşıyoruz Sinem'le. Sinem bu konularda çok titiz. Böyle salyangozlar var. Aman abla dikkat et. Basma sakın. Çok dikkatli. Yürüdüğün yerlere dikkat et. Birkaç tanesini hatta kurtardı. Böyle toprağa bıraktı falan. O geldi aklıma. Yürüdüğünüz yerlere gerçekten dikkat edin. Küçücük canlılar var. Tabii bilmeden ezdiğimiz mutlaka oluyordur ama birazcık dikkat edersek zannediyorum o canlılara da bir yaşam hakkı tanımış oluruz diye düşünüyorum. Bu güzel spot için bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Sonra da şöyle bir mesaj da gelmiş. Aha gideyim de kendime bir kahve yapayım. Şimdi aslında bu mesajın beni en çok vuran tarafı şu. Bir kahve yapanım bile yok. Aha Allah'ım demişsin. Yani zaman zaman mutlaka bir kahve yapanın vardır. Benim hiç yok. Ben ne yapayım diyesim geldi. Şimdi 32 numaraya ses vermeden önce neredesin Raşit? Raşit'in sesli mesajına bir kulak verelim ama müziği bir durduralım önce. Raşit söz sende. Neredesin? Ha, buradasın.
1: Bakın size şair Raşit'in bir sözünü paylaşmak istiyorum. Zamanında şair Raşit demiş ki, birini bulmakla birbirini bulmak arasında dünyalar kadar fark vardır.
0: Aa, çok güzel.
1: Birini bulursun zaman geçirirsin ama birbirinizi bulursanız ömür geçirebilirsiniz.
0: Çok iyiydi.
1: Saygılarımla.
0: Valla saygılar, sevgiler benden de sana gelsin. Çok iyiydi. Hakikaten iyiydi. Bu arada Gülcan'dan çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Gülcan, şunların bir adı var ya. Ya bak şimdi aklıma gelmedi o çubukların. Onları ben çok severim. Gerçekten inanılmaz çok severim. Yanındaki bisküviler de yani eti burçak diyesim geldi. Bizde eti burçak havası, Türkiye'de eti burçak bisküvi havası. Yani hepiniz böyle hayal edin diye böyle bir tavan içinde böyle bir sunumla gelmiş. Yanında da kahvesi var. O zaman hadi Allah'ım kahvemi içerken bugün çok zorlanıyorum. İnsan sevdiği için çiğ tavuk yermiş diye bir atasözü var ya, o geldi aklıma şu anda gerçekten. Afiyet olsun Gülcan'cığım. Seninle birlikte ne içsem keyifli ya.
2: Zamanı bile durdurdun bu kadar yıl boyunca da.
0: Valla Yusuf hocam gerçekten o fotoğrafın altına yazdığınız şey çok doğru. Yeni zikir grubunuz hayırlı uğurlu olsun. Durdum.
2: Ben çocuk...
0: Ve şöyle demişsiniz, isteyen zikir grubumuza katılabilir.
2: Hiç...
0: Bu arada çok güzel bir sunumla gelmiş. Bir kek var ki görmeye değer. Arkada muhteşem bir fincan. Yanında da büyük bir latte galiba bu. O zaman hadi şu güzel kahvemden bir yudum daha aldım. Afiyet olsun hocam.
2: Yanımdayken
0: bu arada çok geçmiş olsun Nazlıcığım. Malatya'da dün 5.6 şiddetinde bir deprem oldu. Allah beterinden saklasın. Ama haberleri izlerken içim rahatladı. Haberlerde uzmanlar daha büyük bir depremin beklenmediğiyle ilgili bilgiler veriyorlardı. Bu arada Malatya'da olan bu depremden etkilenen birçok il var etrafında. Benim şehrim, doğduğum şehir Kahramanmaraş'ta. Bunların içinde Elazığ'ı da gördüm. Aklıma geldi. Çok çok geçmiş olsun diyorum Nazlıcığım. Canım Özlem'im merhaba merhaba. Soğuk yağışlı bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yalıyorum güzel papa.

0: Fatiha'm, ben de seni çok öpüyorum. 39 numaraya seni yazdım. Hayırdır ablacığım, neden kahveni içerken zorlanıyorsun? Esin, bugün o kadar hızlı yaptım ki kahveyi, biliyorsunuz. Şarkılardan fal tuttuğum zaman tembel kahvesi yapıyorum. Tembel kahvesi de bildiğiniz o çok çok tercih etmediğim, sevmediğim demeyeyim de Allah muhtaç etmesin, Nescafe türevi. Suyu biraz az ısıtmışım, birazcık soğuk olmuş. Ben de kahveyi böyle sıcak kaynar şekilde sevdiğim için böyle biraz içerken zorlanıyorum.
1: Zamanı bile durdur.
0: Evet, şimdi şöyle bir bakıyorum. Şengülcüm, birkaç numara istiyorum senden, yazdım ama görmedin mesajını. 3-4 tane numara yazarsan, söylenmeyen ilk numarayı sana yazacağım. Emrah, hoş geldin, sefalar getirdin. 10 numara boş diye hatırlıyorum. Bir dakika, 10 numaraya doğru bir bakayım. Aa, benim en sevdiğim şarkı. Üstelik bir şey söyleyeyim mi? Bu benim şarkım, Emrah. Neyse, ben de ucundan kıyısından sebeplenirim. Emrah, yazdım, 10 numara senin numaran, hoş geldin. İyi yayınlar hocam, hoş buldum demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Şerife'den bir fotoğraf var. Oo, maşallah, sübhanallah, sana kahvesini içiyor. Ben de kahvemden hemen bir yudum alıyorum. Baba ocağından afiyet olsun hepimize. Ay, afiyet olsun, sağlık olsun. Birlikte içilen şahane ve sıcak kahvelerimiz olsun.

0: seni.
1: Gel ablam, ben sana sıcacık bir kahve yaparım. Esin, sanki yan komşumsun gibi geldi bana. Evet. Yusuf'un Zeynep'i, 32 numarada bu şarkı var. Yanındayken bile özlem duyuyorum.

Ya çok güzel değil mi sözleri? İnşallah Yusuf'un Zeynep'i dinlemiştir. Hakikaten bu şarkıyı programa hazırlanırken dün akşam belki 10 kere dinlemişimdir. Hem müzik hem sözler o kadar güzel ki. Yani insan sevdiğini yanındayken bile özlüyorsa gerçekten farklı seviyordur.

0: yüzden ben.
1: Ya evet hocam, o fotoğrafa çok yakışır bu şarkı.
0: Seviyorum.
1: Bu şarkıya da elhamdülillah süper demişsiniz. Ve bu şarkıya bu fotoğraf çok güzel gider demişsiniz. Şöyle söyleyeyim, gün batımı. Gün batımı arkada. Yusuf hocamla Yusuf'un Zeynep'i böyle birbirlerine öyle bir bakmışlar ki inanamazsınız, çok güzeldi. Evet efendim, şimdi sevgili Nazlı'nın 39 numarasına doğru yol alıyorum. Ve çok şaşkınım. Bugün gerçekten de hep böyle 12'den vurduğumu falan düşünüyorum. Yani hazırladığım şarkılar, bir de mesela Nazlı'yı çok uzun zamandır tanıdığım için çok iyi biliyorum ki bu şarkıyı çok seviyor. Yani inanamadım gerçekten, 39 dedi. 39'a ne yerleştirdiğimi hatırlamıyorum tabii. Şarkıya baktığım zaman ho ho dedim kendi kendime. Yani şimdi şarkıyı vereceğim yayına. Nazlı da şaşıracak bence. Ve sevgili Yusuf'un Zeynep'i demiş ki emeğine sağlık canım, çok güzeldi sözleri. Sakince, huzurlu dinledim. Öyle bir şarkı ama. Böyle sakin, huzurla dinlenecek bir şarkı. Zigante miydi? Yani ilk defa da Zidante. İlk defa duyduğum bir ses. Çok da güzel yorumlamış. Evet efendim. Hadi bakalım. 39 numara. İbrahim Erkal unutulmaz eseriyle radyolarımızda. Önce Nazlı için söyleyecek. Sonra tabii biliyorum ki birçoğunuz bu eseri çok seviyor. Esin'den bir fotoğraf geldi. Yani işte kelimeler yetmez dediğim nokta burası. Tam da şu an. O kadar güzel bir fotoğraf ki, çok öpüyorum seni. Yan komşum belki değilsin ama kalp komşumsun ablacığım, afiyet olsun. Ama sen içme benimle. Bugün o tadını sevmediğin kahveyi. Yok ya, ben sizle içerken başka bir şey hayal ediyorum Esin. Yani kahve orada sadece bir sembol. Elimde şu anda, içiyorum bir yudum. Hadi sen de iç.

bu bulutlar çok alem. Zuhal'den fotoğraf gelmiş. Ya ben öyle şeyler hayal ettim ki. Zuhal ne hissettirdi sana? Benim düşündüğümü mü düşündün? Şu iki bulut için, altlı üstlü olan bulutlar için. Bulutlar senin için ablam demişsin. Teşekkür ederim.

Rocky'ye hoş geldin. Ya kahvesi de var. O zaman hadi ben de içiyorum kahvemden. Birlikte olsun. Çalışıyorsun zannediyorum. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. 39 numaraya ben de sahiplenmek istiyorum dedin değil mi?

Allah rahmet eylesin. İbrahim Erkan gerçekten çok güçlü bir yorumcuydu. Bir yıldız daha kaymış oldu. Evet, ay çok teşekkür ediyorum canım. Uzun süredir dinlemedik demişsin. Gerçekten 39'a baktığım zaman gözlerim yerinden çıktı. Dedim ki Allah Allah ya, çok enteresan. Bir laf vardır biliyorsunuz değil mi? Çok sevdiğim bir cümledir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu hayatta dünya kadar problemle karşılaştım. Bir sürü problemin üstesinden geldim. Hani bir savaşa girersiniz de savaştan çıkarken böyle dimdik çıkarsınız ya, öyle bir gözünüzde bir film sahnesi gibi canlandırın. Yani bir sürü şeyle savaşırsınız hayat yolculuğunda. İnsanlarla savaşırsınız, başka şeylerle, fikirlerle savaşırsınız, düşüncelerle savaşırsınız. Size karşı gelenler olur, her birini böyle bir sallayarak gidersiniz. Savaşın bittiği noktada, yani o start noktasında öyle dimdik çıkarsınız ki, ve ben işte o noktada herkes kalbinin ekmeğini yer sözünü böyle tarihe yazmak istiyorum, gökyüzüne yazmak istiyorum. İnanılmaz enteresan. Ben bu şarkılardan fal tuttuğumuz günleri bazen çok zorlanıyorum. Gerçekten hazırlanmak çok zor bu program formatına. Böyle vazgeçip vazgeçmemek arasında kalıyorum ama o kadar enteresan şeyler denk. Tesadüfe inanmıyorum. O kadar enteresan şeyler 12'den vuruyor ki. Diyorum ki gerçekten ya, herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Bu arada Türk kahveniz bitmiş değil mi Nazlı'cığım? Sen de benim gibi yap. Bak, elimde Türk kahvem yok, merak etme. Yani ne varsa onu paylaşıyoruz. Önemli olan ne? Ne? Mesafeleri azaltıyoruz. Kalp mesafesini sıfıra indiriyoruz. Yan yana gelebilmek için çok uğraşan insanlar var değil mi? Bir araya gelebilmek için, ne bileyim bir merkezde toplanabilmek için belki aylarca, yıllarca uğraşan insanlar var. İşte bir platformdayız ve bir aradayız. Bunun da en güzel ispatı şu anda içtiğimiz her neyse, kahveler, çaylar. Şey.

0: Evet efendim, şimdi 10 numaraya doğru yol alıyoruz. Emrah 10 numara demişti. 10 numara içine demiştim ki benim özel listemde de vardır bu şarkı. Bu şarkıyı dinlediğim ilk günden beri beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Bilmiyorum Emrah ne düşünecek? Acaba o da benim gibi mi düşünecek diye böyle içimden geçmiyor değil. Bu arada Zuhal bulutlarla ilgili böyle bir de işaret. Evet evet o bulutlar. Evet o bulutlar. Sen ve ben. Öyle baktım öyle hissettim. Ya Zuhal olamaz işte ya. Gerçekten. Ben de öyle hissettim.
1: Sevmek suçsa suçluyum. En büyük suçlu benim.
0: Evet 10 numarada Melike Şahin. Sevmek suçsa suçluyum. Bu arada Raşit sen beğenseydin şaşardım zaten. Ya sana Ankara havası falan olmalı. Ayrıca itiraz hakkımı kullanıyorum. Seni 12'den vurmak mümkün değil. Yani çok zor bir ihtimal. Böyle çok nadir. Kılı kırk yarmam lazım ki seni 12'den vurabileyim. O yüzden de seni 12'den vuramayacağım biliyorum ama şarkın çok güzeldi. Bir kere sözleri çok güzeldi. Şarkıda ben bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü 40 şarkı o kadar ince eledim ki... Yok benim şarkımı beğenmedim ne olacak Allah Allah 12'den vuruyorum ediyorum diyorsun sen. Sen bu grubun içinde değilsin.
1: Suçsa suçluyum.
0: İstisnalar da kaideyi bozmuyor Raşit'cim.
1: Dünyada daha neyin kavgasını vereyim.
0: Evet 10 numarada Melike Şahin Emrah için söyleyecek. Emrah ben de ucundan yakalamak istiyorum. Mümkünse mümkünse. Bu arada Şerife'den bir fotoğraf gelmiş. Çok güzel ya. Bir gül var elinde. Bu arada Isparta'da gül sezonu başladı. Gül hasadımız başladı. İnşallah bu hafta sonu pazar günü böyle bir ziyaretim olacak. Gül bahçelerine doğru. Öyle hayal ediyorum da havalar müsaade etmiyor. Allah rahmet eylesin İbrahim Erkal için. Ah ablacığım bunların kokusunu bir gönderebilsem. Kadife gül. Valla ben aldım o kokuyu. Merak etme Şerife'cim. Vallahi aldım o kokuyu. Şimdi efendim devam edelim. Şu an çalan parça 39 kaçırdım sanırım. İbrahim Erkal söyledi. Gönül Limanı Rukiye. Ama bir numara daha söyle. Birkaç numara yaz. Hemen alalım sıraya. Vallahi birkaç numara yaz. 39 numarayı sevgili Nazlı yazmıştı. Gülşadiye bizlerle birlikte. Selamlar sevgiler. Hoş geldin. Sefalar getirmişsin. Getirmişsen Özlem Hatun. Bugün dinleme fırsatı bulabildiğim şarkılardan fal mı varmış bugün? Var var. Öyle bir şey varmış. Öyle rivayet ediyorlar yani öyle konuşuyorlar. Şarkılardan fal varmış. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim. Emrah radyon açık mı bu arada?

Sevmenin suç olduğunu söylediğimiz bir dönemdeyiz gerçekten de. Şimdi biraz size abes gelecek, biliyorum, farkındayım. Şey düşüneceksiniz, sevmek suç olabilir mi? Valla oluyor. Oluyor, oluyor. İnanın oluyor. Evet, 27 numaraya doğru yol alıyoruz. Şengül'cüm, inşallah radyonu açıktır. 27 numarada yine güzel bir eser. Önce Şengül'ü bekliyor, sonra hepimizi bekliyor. Hiray Zerdüş, Şengül için söyleyecek. Ben bilmezdim renkleri.

27 numarada Hiraye Serdüş Şengül için söyledi ve hepimiz için söyledi. Ben bilmezdim renkleri. Şengül kalpten sevgilerini göndermiş. Cansın teşekkürler demiş. Vallahi ben teşekkür ediyorum varlığınıza. Evet, 26 numaraya doğru yol alıyoruz. 26 numarada yine unutulmaz eski ama bana göre eskimeyen eserlerden bir tanesi var. Evet, Rukiye'cim, 26 numara senin için gelecek. Alex söyleyecek. Aşk senin adın diyecek. Evet Tamer'cim, mesajına geleceğim. Raşit'in mesajına da geleceğim. Esin'in mesajına da döneceğim. Ama önce şu şarkıyı bir dinleyelim mi?

Vallahi şaşırdım, o kadar şarkıları detay detay dinliyorum. Ama böyle bir şarkı, Aşk Senin Adın, bir aşk şarkısı, başını bile dinlemek gereği duymadım. Çünkü çok sevdiğim şarkılardan ama birazcık böyle sitemli bir şarkı. Rukiye, ne diyorsun bu işe?

Demek ki bu şarkıyı sevdiğim zamanlarda böyle bir hissiyatım varmış. İnanın şarkıları tek tek dinliyorum. Böyle içinde ayrılık, hüzün, gözyaşı, intikam, bunlar olsun istemiyorum. Bu şarkıyı hiç dinlemeden aldım listeye. Çünkü aşk senin adın. Nesin yok sana değil.

0: Evet, Rukiye çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ama işte şarkılardan fal tuttuğumuz güne genellikle aşk şarkılarını tercih ediyorum. Yani bu benim tercihimden ziyade sizin kalbinize dokunsun istediğim için. Yani bu şarkının sözleri aslında benim hayatımın merkezinde yer alabilecek kadar güzel. Yani buna bir lafım yok. Şarkı çok güzel bir kere. Parça çok güzel ama bazı aşklar bu sitemi hak etmiştir. Üzücü. Gerçekten. Hak ediyor Rukiye'cim. Hak ediyor. Teşekkür ederim parça için. Yani 40 parçanın içinden bu şarkıyı seçmen de enteresan. Beni cehennemde cayır cayır yaksın. Ben şu şarkıya geri dönmek istiyorum müsaadenizle. Bir dakika. Şöyle. Canım emeğine sağlık, ben kaçıyorum, kısmetse yarın görüşürüz. Yarın yokum der ya, radyona çıksa hemen söyleyeyim. Henüz Ali hocamla konuşmadım ama hazır Derya da yarını karıştırdığına göre mesajına hemen sizlerle paylaşabilirim. Oğlumun kontrolü var, haftalık kontrol. Yeniden film çekilecek, kolu yarıya kadar alçıda. Doktorumuzun sadece saat 1'i boşmuş. Mecburen ben götüreceğim Batuhan'ı. Dolayısıyla yarın çok istememe rağmen sizlerle birlikte olamam. Yani hesap yaptım, yol 20 dakika, işte doktor bizi içeri alana kadar 20 dakika geçse 40 dakika. Yani çok zor yetişmem. Yetişirsem olur muyum, yetişebilir miyim onu bilmiyorum. Bu yüzden de pazartesiye devireceğim zannediyorum programı. Yani kara kara düşünüyorum. Programın başından beri hesap yapıyorum aslında yarın için. Dün akşam da düşündüm. Bakalım. Sen de Allah'a emanetsin Derya'cığım. Dünyada daha neyin kavgasını veririm. Ne güzel sözleri varmış. Yani dertlere gark olsam dünyada daha neyin kavgasını vereyim. Orası çok güzel. Ne güzel sözleri varmış şarkını, ilk defa dinledim. Melike Şahin'in en sevdiğim şarkılarından. Aşkın içinde her şey var ablacığım. Bence şarkı okey. Ya şarkı çok güzel bir şarkı. Oraya bir lafımız olamaz zaten. Yan yana aşarız hepsini dertlerin. Ah be ablam, ne güzel şarkılar seçmişsin. Alemde teksin. Ama bak Raşit aynı şeyi düşünmüyor. Mesela hemen Raşit'in mesajına doğru yol alıyorum. Neredesin Raşit? Bir dakika, evet. Şimdi son mesajını olduğu gibi okuyacağım. Nedense ilk kez bugün hiçbir şarkıyı beğenmedim. Hepsi nasıl diyeyim, beğenmedim. Yani kısacası nasıl diyeceğim diye bir şey yok. Şaka şaka şaka. Yalan yok. İki tane şarkı beğendim. 40'ta 2 bu arada. Beğendim mi? Ondan bile emin değilim. O 2'den bile emin değil. Çünkü ben Raşit'im. Sen yanımda. Çok alemsin ya. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Ya, yazlık terliklerini, parmak arası terliklerini biraz önce Tamer'in gördüm. Epey oldu ama bu şarkılardan fal tuttuğumuz bütün fallarınızı bitireyim istedim açıkçası. Kimlerin radyosu açık bir nokta koyabilirler mi? Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Hatta sunmaya devam ediyorum. Sevmek suçsa o zaman ben müebbet yerim demişsin Tamer. Tamer, aslında birçoğumuz müebbet yiyoruz. Dertlere gark olunca deniz fenerim olsan dünyada daha neyin kavgasını. Evet, Mustafa Çatalkaya'nın radyosu açık. Hadi bakalım, kimlerin radyosu açık bir göreyim bakayım. Cevat'ın radyosu açık, Emrah'ın radyosu açık. Bu arada bu şarkı 10 numaradaydı. Emrah'ın falından çıktı. Tam manidar benlik. Teşekkür ederim hocam. Ruh halime göre. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi Raşit öyle düşünmüyor ama yapacak bir şey yok. Onun adı Raşit. İhya'nın radyosu açık. Bu arada İhya'dan çok güzel bir fotoğraf geldi. Ya işte buraya dönecektim. Vallahi biraz kafam karışmış demek ki. Elinde iced tea var. Kahveli sütlü içecek var. Pardon, iced tea dedim, soğuk çay dedim ama kahveli sütlü içecek var. Senin kahven soğumuştu değil mi? Ben de kendime soğuk kahve aldım. Ya çok incesin, çok hassassın İhya. Vallahi seni çok seviyorum. Bak, içiyorum kahveden. İçtim. Afiyet olsun. Buz gibi olmuş. Kim benim için 40 numarayı tutmuştu? Özlem Ayran senin için 40 numara demişti. Ma, içinizden birisi 40 numarayı bana ithaf etti. Benim falım 40 numarada. Henüz vermedim yayına. Ayten'in radyosu açık. Canımsın sticker'ını aldım. Emine Sultan'ın radyosu açık. Firdevs'in şiirinde şöyle bir durayım. Evet, 40 numaraya doğru iniyoruz. Şimdi efendim, eserleri hazırlarken bazı eserleri programa bir saat kala eledim, değiştirdim. Onlardan bir tanesi 40 numaraydı. Ve bu şarkıyı aldığımda şey dedim, içimden geçeni söylüyorum. Ben zamanında Türk sanat müziğiyle bir miktar uğraştım. Amatörce Hacettepe Üniversitesi'nin Türk sanat müziği kurusundaydım üniversite yıllarında. O yüzden Türk sanat müziğine dair çok büyük bir sevgim var. Her ne kadar programlarda sizlerle buluşturmasam da. Şimdi Çelik'in bu çalışmasını dinlediğimde dedim ki Türk sanat müziği formatına o kadar güzel uymuş ki sesi ve tam Türk sanat müziği değil ama altta nameler onu gösteriyor. O namelerde çok kendimi buldum. 40 numarayı Ayten söylemişti. Evet, 40 numarada Çelik, Geçmem Senden isimli 2025'te seslendirdiği eserle radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Bu arada şöyle bir mısra grubu geldi bugün programda. Şarkılardan pal tutulur, plaklardan kader okunur. Sen bana hala şarkı yazmadın ya, bu artık sanata dokunur. Tehdit de ettim zaman zaman. Şantajı denedim hafiften. Bir kıta koparamadım senin o narin kalbinden. Ben isyanlarda, ben kederlerde. Millet aşk acısıyla yanar, ben bana yazılmayan şarkılarda.
1: Gecem geçer. Yazım.
0: Firdevs ya, şahane bir kadınsın ya. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, kimlerin radyosu açık? Sevgili Gülcan'ın radyosu açık. Rabbim şifa ismiyle şifalar versin oğlan ablam. Yarın yoksan pazartesi seni heyecanla bekliyor olacağım demiş. Vallahi bir türlü saati tutturamadım. Saat 1'de randevumuz var kesin. O yüzden yetişemeyeceğimi düşünüyorum. Aytencim, bu şarkı için teşekkür ederim. Ve ay Zuhal, öpüyorum seni, nokta, ben öptüm. Akşam kına var, gel, çok seversin. Hehe. Almayayım, alana da mani olmayayım. Sen git kınaya, benim yerime de git dermişim. Zuhal'cim, seni çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hocam, her şeyin fazlasına karşıyım. Bence olması gereken orta karar. İnanışımıza göre de öyle değil mi sizce? Kesinlikle Emrah, katılıyorum. İfratla tefrit diyoruz biz. Ortalama ayeti kerimelerde de geçiyor zaten. Allah'ın insanlara, kullarına tavsiyesi de bu. Uç noktalarda yaşamak, uçlarda dolanmak ve diplerde olmak her zaman zarardır. O yüzden ortalamada en doğrusu, en sağlıklısı, sana katılıyorum. Çok çok geçmiş olsun canım Batuhan'a. Allah acil şifalar versin demiş sevgili Nazlı'cığım. Teşekkür ediyorum. Ben dinliyorum ama telefonumda var, mesajlarım geliyor mu? Ay Gülşadiye geliyor. Şunu okudum da. Zamanın yeterse 35. Hemen bakıyorum 35'e. Bir dakika, 35 boşsa hemen senin için alacağım sıraya. Oo, 35 Gülşadiye. Tutturdun. Tamam, yazdım 35'e. Şimdi gördüm mesajını. Alacağım sıraya bu çalışmadan sonra, kendi falımdan sonra. Lütfen radyon açık olsun. Çok güzel bir eser seni bekliyor. Sana şarkı söyleyeyim mi sanat müziği iğrenç sesimle? Ispartalı Ayşe, almayayım alana da mani olmayayım canım benim. Firdevs harikasın diyen Şerife, vallahi Şerife Firdevs inanılmaz taciz ediyor beni yani gerçekten. Yani o kadar taciz ediyor ki anlatamam size. Ah bir de Fikrimin ince gülü açıp da dinleyesim geldi. Esincim vaktimiz yeterse onu da alacağım sıraya. Radyon açık olsun. Ama önce şu şarkı benim falımdan çıktı ya. Hadi hep birlikte dinleyelim. Çok güzel bir eser. Vallahi bak Ut'un sesini duyuyor musunuz? Ut'la başlamış.

Evet, son anda yaptım bu değişikliği. Hatta birazcık da bu şarkıda şey dedim ya, çok da böyle uzakta kalan insanların birbirine söylediği şarkı gibi, ama benim palımdan çıkması da çok güzel oldu. 35 numaraya doğru yol alıyoruz ve bugün tam olarak 22 eseri sizlerle buluşturdum. Sevgili Gülşadiye'nin falından çıktı. Söyle Yarim Söyle, Fadıl Aydın seslendirecek. Gülşadiye inşallah sevdiğim bir şarkıdır. Evet, taciz mi ben mi? Firdevs, yani şimdi kelimeyi programda böyle kelimeleri ben kullanırken artık çok dikkat etmem gerekiyor gibi geliyor. Bu kelime aslında şey, yani beni sıkıştırıyor anlamında. Çok fena üzerime geliyor anlamında. Aşk olsun, hiç işim olmaz öyle şeyler. Tabii tabii, olur mu? Hiç olmaz. Firdevs'cim, Şerifem sana da yazarım. İste yeter ki. Valla çok güzel yazmışsın ya. Ya gerçekten çok güzel yazmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, şimdi şöyle bir bakıyorum. Telefonunda sorun var mı? Bir yandan Türkiye'ye gitme zamanı yaklaşıyor. Ufaktan ufaktan temizlik yapıyorum. Bakalım ömrüm yeter mi demiş Gülşadiye. Allah yani gerçekten şahane bir ömür bahşetsin Gülşadiye'cim. Bu şarkı sana. Yani çok güzel bir şarkı. Bu arada artık bu şarkıyla aranızdan yavaş yavaş ayrılacağım. Nova Süpermarket'in reklamını dinlemeden gitmeyin, kapatmayın radyonuzu. Çünkü Spotify'dan yayın programıma geçeceğim ve oradan reklam spotunu vereceğim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki programımıza sponsor olmuşlar. Sizler de bir zahmet hafta sonu lütfen yol uzak demeyin. Hatırım için gidin ve orada bir fotoğraf çekin, bir de selamımı iletin. Pazartesi yayında görmek istiyorum o fotoğrafları. Ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. İkinci sponsorumuza, ulusal içeceğimize, %100 yerli içeceğimize, sağlıklı içeceğimize ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e çok teşekkür ediyorum. Efendim yarın sizlerle birlikte olamayabilirim. Ben şartlarımı zorlayacağım. Çok imkansız gibi görünüyor ama en azından 2,5, belki 2,5 daha burada olabilirsem, yani bir sürpriz olabilir. O yüzden tam olarak izin alamadım. Ama görünen odur ki olamaya da bilirim. Olamazsam pazartesi, olursam yarın. Yine bu frekansta Viyana FM kavşağında sizlerle buluşmayı hayal ediyorum. Efendim hepinize en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum. Eğer buluşamazsak güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar şimdiden. Buluşursak ne ala, buluşamazsak Allah ömür verirse pazartesi diyoruz. Kendinize çok çok iyi davranın, sevgiyle kalın ve beni özleyin anacım. Ablam sesine sağlık, Batu'ya çok geçmiş olsun demiş Şerife. Valla olsun, bence de bir daha olmasın mümkünse. Sırasını beklesin demişsin sen Firdevs'e. Valla 10. sezonun 4. haftasındaydık. 10. sezonun çekilişinde belki Firdevs çıkar. Söyle yarim söyle. Evet, gündemde sen varsın. 9. sezonun çekilişinde senin ismin çıktı. O yüzden valla. Önce Yusuf hocamın videosunu bir hazırlayalım da. Hayırlısıyla. Evet efendim, şöyle bir hemen toparlıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Ayşe'cim, Hollanda'ya. Ama ne güzel bir fotoğraf. Aa, kahveyle gelmiş, hadi. Son yudum. Artık var ya, kahvem içilesi değil ama içtim. Çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ederim ablam demiş Ayşe. Spartalı Ayşe. Çok öpüyorum seni. Afiyet olsun ikimize de. Evet efendim, görüşebilmek umuduyla. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Hepinizi çok seviyorum. Ve sırada 35 numarada Fadıl Aydın. Gülşadiye için söyleyecek. Gülşadiye'ye. Gülşadiye. Hadi dinle bakalım. Sonra fikrini bana ulaştırırsın. Allah'a emanetsiniz efendim.

0: Adana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün verme.

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'dan İsrail'e Gazze yardım filosu tepkisi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan yardım filosuna yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada sivillerin ve insani yardım çalışmalarının korunması gerektiği vurgulandı. Semmering Tüneli'nde ışık görüldü. Niederösterreich ile Steiermark'ı birbirine bağlayacak Semmering ana tünelinde önemli bir aşama tamamlandı. Tünel salı günü ilk kez resmi bir heyet tarafından baştan sona geçildi. ÖBB yaklaşık 15 yıldır süren projede önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını açıkladı. İlk tren seferlerinin 2029 yılının sonunda başlaması planlanıyor. Tünelin resmi açılışının ise 2030'da yapılması hedefleniyor.
2: Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor.
1: Viyana'da yaşayanlar

0: talep edemeyecek. Böylece geçmişte düşük maaş alan kişilerin yeni işlerde daha adil ücret alınmasının önünü açacak. Telefon dolandırıcıları 110 bin euro çaldı. Avusturya'da 75 yaşındaki emekli bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini banka danışmanı olarak tanıtan şahıslar kadına banka hesabının hacklendiğini söyledi. Panik yapan kadın dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaklaşık 110 bin euroluk birikimini başka hesaplara gönderdi. Ehliyetsiz sürücü pest edirtti. Avusturya'nın Wels kentinde 61 yaşındaki bir sürücü son 7 ay içinde 7. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Polis kontrolünde durdurulan şahsın alkollü olduğu da belirlendi. Yetkililer sürücünün uzun süredir ehliyetsiz olduğunu ve buna rağmen sürekli direksiyon başına geçtiğini açıkladı.
1: Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1 milyon 686 bin kişi, yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor.
0: Vorarlberg'de dev uyuşturucu operasyonu. Avusturya'nın Feldkirch kentinde kilolarca uyuşturucu piyasaya sürüldüğü iddia edilen 38 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık sadece 5 ay içinde İsviçre'den 16 kilo uyuşturucu getirerek satışını yaptı. Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor.
0: Hafta sonu sıcaklık 30 derece olacak. Bulutlu ve yağmurlu serin günlerin ardından Viyana'da hava sonunda ısınıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre cuma gününden itibaren güneşli hava etkisini arttıracak. Hafta sonu ise başkent Viyana ve çevresinde sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Böylece şehir bu yıl ilk kez yaz havasını hissedecek. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Almanya'nın Freiburg ekibini 3-0 mağlup eden İngiltere'nin Aston Villa ekibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
2: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

ayağını kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Deha Bilimler'le başladık programa. Yağdır isimli güzel şarkısı radyolarınızda oldu. Güzel bir perşembe akşamında sizlerle beraberiz. 21 Mayıs Perşembe efendim. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında Akif Özcan sizlerle, tabii ki Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla buluşuyoruz. O güzel mesaj ve istekleriniz daha ilk dakikalardan bana ulaşmaya başladı bile. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 1979'dan siz de mesaj ve isteklerinizle programımıza dahil olabilirsiniz. Harika şarkılar dinleyeceğiz. Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşacağımız, muhabbet edeceğimiz keyifli, güzel bir akşam olmasını temenni ediyorum. Sizlerin de katılımlarını bekliyorum. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan yazarak hem beni hem radyomuzu takip edebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Çoktan kaybettiğim Vesvas yorumuyla şimdi Viyana FM'de.
1: Viyana FM.

Evet sevgili dinleyiciler, gündem oldukça yoğun. Tabii Avusturya Viyana gündemine de bakacağız ama Türkiye gündeminde biliyorsunuz ki, belki bilmiyorsunuz, yeni duyanlar da olabilir. Mutlak butlan kararı çıktı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından mutlak butlan kararı verildi. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döneceği belirtilirken CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Kararın ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, mutlak butlan kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek demektir açıklamasında bulunduğu sevgili dinleyiciler. Şimdi CHP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına saldırı haberi var. CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'la kameraman Burak Taştan'a saldırdı. Yaşanan gerginliğin ardından bazı vatandaşlar diğer basın mensuplarına da tepki göstererek gazetecileri genel merkez önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Olay sırasında bölgede kısa süreli ABD'de yaşanmış değerli dinleyicilerimiz. Evet, yine bağlantılı haberlerle devam edelim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. olağan kurultayı ve ardından yapılan olağanüstü kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vererek iptal etmesinin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk yorum geldi. Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevi sonlandırılırken Kılıçdaroğlu tüm partilileri sağduyulu olmaya çağırdı. TV 100'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Tüm partililer kararı sükunetle karşılamalı, partimiz çok büyük bir partidir, partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir" ifadelerini kullandı. Mahkemenin verdiği iptal kararı doğrultusunda mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim organları görevden uzaklaştırılırken partinin hukuki olarak yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim organlarının kontrolüne geçmesi de öngörülüyor değerli dinleyiciler. Evet, durum bu şekilde. Günün, akşamın sevgili dinleyiciler en önemli haberi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Bir başka haber. Bu sıralar biliyorsunuz ünlülere yine bu soruşturmalar devam ediyor. Yasa dışı bahisle ilgili var. Efendim yasaklı maddelerin kullanımı ile ilgili sanatçılar, ünlüler başta olmak üzere birçok kişi gözaltına alınıyor. Bazıları tutuklanıyor. Onlardan bir tanesi de Rasim Ozan Kütahyalı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Adana Kürtçüler E tipi cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın İstanbul'daki Maltepe cezaevine sevk edildiği belirtildi. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre nakil işlemi güvenlik ve soruşturma süreci kapsamında gerçekleştirildi. Cezaevi değişikliğinin ardından gözler soruşturmadaki yeni gelişmelere çevrildi deniyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında yasa dışı bahis ayrıca nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın uzun tutuklanmıştı. Soruşturmanın mali boyutunun geniş kapsamlı incelemelerle sürdürüldüğü öğrenildi deniyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, tekrar dönelim CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yankılanmalara. Mahkemenin mutlak butlan kararı ile Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınmasının ardından CHP'den eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk hamle geldi. CHP resmi sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına yönelik açılan davada mutlak butlan kararı verdi. Değerli dinleyiciler, mahkeme kurultayda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Karar doğrultusunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden yönetime getirildi. Gelişmelerin ardından sosyal medyada CHP resmi hesabında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıkardı deniyor sevgili dinleyiciler. Gelişmeler oldukça bunları aktarmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Nedim Soylu. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz, selam, sevgiler. Hacer Hanım, Hacer Anlı, iyi akşamlar, buradayız Akif Bey. Asel Yakupoğlu'ndan bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Aldım, listeye göndereceğim Hacer Hanım, size de iyi akşamlar. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan, Viyana FM'de devam ediyor. İstek ve mesajları bekliyorum.

0: olsaydım. Ben olsaydım ve ama o 988 radyolarınızda oldu. Mustafa Sandal Saygı 1 albümü ve çok güzel bir konser olmuştu. İşte orada okuduğu o güzel çalışmayı hep birlikte dinlemiş olduk. Şimdi Manifest Ajda Pekkan Hileli şarkısıyla devam edeceğiz programa. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla FM Perşembe akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan da sizleri programa bekliyoruz. Mahmut Bey selamlar, Sazmuk'tan bizleri dinliyormuş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Vur beni Semih Cenk'ten çalarsanız sevinirim demiş. Aldık listeyi, onu da göndereceğiz. Selamlar 11. Viyana'ya, selamlar. Ayşe Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. Aydın Kurtoğlu sonundayız, yolun çalar mısınız Akif Bey demiş. Aldım efendim o güzel şarkıyı da listeye. Evet, Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan devam ediyor.
1: Akif Özcan.

Aydın Kurtoğlu yine sizlerin isteklerinden bir tanesiydi. Sonundayız Yolun isimli bu güzel çalışmasıyla radyonuzda oldu. Herkese iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar. Akif Müdürüm Eylem Aktaş'tan Fikrimin ince gülü çalabilirsen sevinirim. Eskilerin yeri bir ayrı demiş. Şenol Aslan Bey göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam sevgiler gönderiyorum. İstediğin eseri de listeye tabii ki dahil edeceğim. Artı 43 660 130 1979 istek ve mesajlarınızı tabii ki bekliyorum sevgili dinleyicilerim. Zeyno, hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, ben geldim, nasılsın demiş. Hoş geldin, hoş geldin, gayet iyiyim, şükürler olsun, umarım sen de iyisindir. Sesindeyim ve güzel bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçi senin yayın ne zaman kötü oluyor ki demiş. Ay ay ay ay. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık diyor. Sizlerin de emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız. Sevcan Orhan, Nazlı Yar. Format dışı ama sen çalınca güzel oluyor demiş. Şimdi Eylem Aktaş çaldım. Arkasına da gitmez mi o Nazlı Yar? Of of of. Fenadır o Sevcan Orhan'la. Ne güzel okur o güzel eseri. Fenadır. Az sonra dinleteyim onu da.

0: Şimdi Eylem Aktaş dinledik, Fikrim'in İnce Gülü. Hemen ardından da yani bir şey diyeyim mi? Hani Zeyno'nun da kalbi temiz işte. Yani format dışı istiyor, ben yine de onu kırmıyorum. Zaten çalıyorum ama mesela diyorum ki sonları bekleyelim filan. Şimdi öyle bir anda böyle ritmi düşürmüştük ki böyle eskiye doğru gittik Fikrim'in İnce Gülü'yle. Ardına da böyle Sevcan Orhan'ın o güzel yorumuyla Nazlı Yar fena geldi, fena. Armağan olsun. Sevgili Raşit de bizimle. Merhaba Akif, yayınlar kolay gelsin demiş. Cihan Mürtezaoğlu'ndan Bir Beyaz Orkide şarkısını istiyorum. Teşekkür ediyorum, dinleyen herkese gelsin. E hadi sana da gelsin demiş. Eyvallah, sağ ol ya. Teşekkür ediyorum Raşit'ciğim. Benden de sana gelsin, sağ ol. Mega Gastro ve Pinrings katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz. Herkese mutlu akşamlar. Devam. Allah Allah.
1: Yo merhaba.

0: Fatih Özcan.
1: Aman da aman, ne güzel şarkılarla devam ediyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Yıldız Hanım. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Zeyno Cansın çok teşekkür ederim demiş. Rica ediyorum, sizler de cansınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet, Akif Özcan'lısınız. Pinrings ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor. +43 660 130 1979'dan da sizleri tabii ki o güzel istek ve mesajlarla programımıza davet ediyoruz efendim. Wells'te 61 yaşındaki bir sürücü son 7 ay içinde 7 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmış efendim. Polis kontrolünde durdurulan şahsın alkollü olduğu da belirlendi. Yetkililer sürücünün uzun süredir ehliyetsiz olduğunu ve buna rağmen sürekli direksiyon başına geçtiğini açıklamışlar efendim. Yani nasıl olacak bilmiyoruz. 61 yaşında 7 ay içinde 7 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanmış. Nasıl olacak bu adam, nasıl başa çıkılacak anlamadım. Aracı bağlanmıyor mu, ne yapılıyor? Kanunen eksiklikler mi var? Var bir şeyler bu işte. Bir de alkollü, Allah korusun kendisine ve çevrede olan insanlara, canlılara zarar verebilir. Viyana'da tek başına yaşayanların sayısı hızla artıyor. Başkentte birçok hanede artık insanlar tek başına yaşıyorlar. Verilere göre Avusturya genelinde yaklaşık 1,6 milyon kişi tek kişilik hanelerde yaşıyor. Uzmanlar yalnız yaşayanların artması nedeniyle dairelerin küçüldüğünü, bodrum ve depo alanlarının azaldığını belirtiyor. Ne olacak bu yalnızlıklar? Hayırlısı bakalım.

Benden Sorulur. Gökhan Özen ve Demet Akalın düeti kulaklarınızda idi. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Kemal Seyyahi de bizimle. Üstadım dinlemedeyim, selamlar gönderiyorum. Hayırlı cumalar şimdiden demiş. Çok teşekkür ediyorum. Cumamız da tabii ki mübarek olsun. Sevgili Kemal Seyyahi'ye de teşekkür ediyoruz. Elif Hanım bizlerle. İstanbul'dan sevgiler, Akif Bey Tekir'den bir şarkı yayınlarsanız sevinirim demiş. Ben de bunu seçtim. Haydi.

mutlak mutlan kararı çıktı sevgili dinleyiciler. Ve Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına karar verildi mahkeme tarafından. Evet, ünlülere uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. 11 şüpheli adliyeye sevk edildi sevgili dinleyiciler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı ve kullanıcılar için ortam sağladığı öne sürülen kişilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'da 24, Muğla'da ise bir adrese operasyon gerçekleştirildi deniyor. Operasyonlarda Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Aktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren, Siyah Demir Mehmet, Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay ve Hanzade Gürkanlar gibi isimler gözaltına alındı. Şüpheliler kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken işlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakıldı. Berkay Şahin, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Siyah Demir, Mehmet Rahşan, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın, Cansu Tekin ve Yaşar Özdaş ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi deniyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu güncel gelişmeleri de sizlerle paylaşmış olduk. Viyana FM'de şimdi yine müzik zamanı. Ersay Üner var sırada. Dünya bir yana, sen bir yana.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lasınız. Güzel bir çalışmaydı, Mert Demir'den dinledik. Şimdi Hadise var sırada. 5 sene isimli şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Son mesaj ve istekleri bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayınımız sürüyor sevgili Bedia. Müdürüm hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, nasılsın demiş. Çok teşekkür ediyorum Bedia, umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Sağ olasın, biz de sana güzel bir akşam diliyoruz ve bu güzel şarkıyı da armağan olarak gönderiyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla programa dahil olabilirsiniz.

Biyomerda. Murat Dalkılıç ve Bir isimli milli takımımız için yapmış olduğu şarkı Afra ve Can Atayılmaz'la beraber hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dünya Kupası yolunda millilerimize sonsuz başarılar. Şimdi Semih Cenk'le devam ediyoruz. Kutupta yaz gibi.

0: Fatih Özcan.
1: Sevgili dinleyiciler, harika şarkılarla tabii ki programımız devam ediyor ama bir yandan hayat devam ediyor ve gündemde oldukça yoğun, özellikle CHP'deki mutlak butlan kararı ardından. Genel merkez önünde basın mensuplarına saldırı haberini vermiştik sizlere sevgili dinleyiciler. Yeni gelişmeler oldukça, bunları da sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Özgür Özel'in ilk mesajı var. Demiş ki Özgür Özel sosyal medyadan gündeme dair açıklamada bulundu. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum dedi. Sevgili dinleyiciler, ve dedi ki ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum sözlerini kullandı. Evet sevgili dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam eden hukuki süreç kapsamında Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi yeni bir karar aldı ve mahkeme CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de görevine son verdi. Kararda İstanbul İl Başkanlığı görevine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un atanmasına hükmedildiği belirtildi deniyor değerli dinleyicilerimiz. Evet, gündem bu sıcak gelişmeyle çalkalanmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi güncel sıcak gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii partililerden konuyla ilgili açıklamalar, tepkiler var. Tanımıyoruz ve demokrasiye darbe ifadeleri kullanılmış. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da CHP'de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir dedi. Özdağ'ın programlarını iptal ederek Ankara'ya gittiği bildirildi. Türkiye İşçi Partisi mutlak butlan kararını tanımıyoruz dedi ve şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti meclisimiz konuyu detaylıca değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanacaktır dedi. İYİ Parti ise Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Daha doğrusu Dervişoğlu'nun bir açıklaması var. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız dedi. Bizim gözümüzde alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. İYİ Parti'nin olağanüstü toplanacağı bildirildi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağar Alioğlu, CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen mutlak butlan kararı sonrası Anahtar Parti Başkanlık Divanımızı bu akşam saat 19'da acil gündemle topladık, süreci dikkatle takip edeceğiz açıklamasında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye siyasi tarihinde siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman milletin vicdanı ve iradesi belirlemiştir. Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir. Söz de, karar da, mühür de milletindir ifadelerini kullandı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan. Yeniden Refah Partisi'nden de ilk açıklama geldi. Fatih Erbakan, Genel Başkan, siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz. Demokrasilerde çözüm ve karar merci mahkemeler değil millettir. Siyasi belirsizlikten çıkış ancak seçimle mümkündür. Geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, evet, partilerden de tepkiler bu yöndeydi. Sıcak gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Sizlerin düşünceleri, yorumları varsa lütfen gönderin. Son mesaj ve isteklerinizi de bekleriz diyelim ve programı Ersay Üner, Derya Ulu düetiyle devam edelim. Kesin bilgi.
0: Akif Özcan.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'dan İsrail'e Gazze yardım filosu tepkisi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan yardım filosuna yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada sivillerin ve insani yardım çalışmalarının korunması gerektiği vurgulandı. Semmering Tüneli'nde ışık görüldü. Niederösterreich ile Steiermark'ı birbirine bağlayacak Semmering ana tünelinde önemli bir aşama tamamlandı. Tünel salı günü ilk kez resmi bir heyet tarafından baştan sona geçildi. ÖBB yaklaşık 15 yıldır süren projede önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını açıkladı.

Mehmet Efendi hep beraber dinledik. İnte, Kalbi, Tefo ve Seko kulaklarınızda oldu. Artık bitireceğiz programı. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Rabia Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Akif Bey, iyi ki varsınız demişler. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. İyi ki sizler de varsınız. Çalabilirseniz sevinirim. Edis'ten Duman şarkısı demiş. Aldım listeye. Birazdan o güzel şarkıyla da kapanış yapmış olacağız efendim. 23. Viyana Mega Gastro'ya katkıları için çok teşekkür ediyorum. 30'lar aşk otoparkları her hafta birbirinden özel indirimleri ve sürprizleriyle Mega Gastro hizmetinizde. Sizleri de 23. Viyana'da Mega Gastro'ya alışverişe tabii ki davet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii ki Mega Gastro'ya gitmişken alışverişinizi tamamlamak üzereyken Pindrinks'i sepete atmadığınızı görmüşseniz hemen gidip bir de Pindrinks'lerden sevdiklerinizden alın, sepetinize koyun efendim. Evinizde, işinizde, yolculuklarınızda keyifle içiniz diyelim. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks Mega Gastro'da, Avusturya'da, her yerde, tüm marketlerde sizleri bekliyor. Afiyetle diyelim. Hem Mega Gastro'ya hem de Pindrinks'e de katkıları için çok çok teşekkür ederim. Bugünü bitiriyoruz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Yarın inşallah haftanın kapanış programında sizlerle olabilmeyi ümit ediyorum efendim. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Edis'le veda ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Akif Özcan. Akif.

0: mutsuzum erik durumda.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
1: Resmi açılışının ise 2030'da yapılması hedefleniyor. Almanya'daki otomotiv krizi Avusturya'yı etkiliyor. Almanya'da yaşanan otomotiv krizinden Vorarlberg eyaletinde faaliyet gösteren ve yan sanayi parça üreten şirketler olumsuz etkilenmeye başladı. Uzmanlar elektrikli araçların daha az parçayla üretilmesi ve Çinli firmaların düşük maliyetli hızlı üretimi nedeniyle Avrupa'nın rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor. Viyana'da yaşayanlar yalnızlaşıyor. Viyana'da tek başına yaşayanların sayısı hızla artıyor. Başkentte birçok hanede artık yalnız insanlar yaşıyor. Verilere göre Avusturya genelinde yaklaşık 1,6 milyon kişi tek kişilik hanelerde yaşıyor. Uzmanlar yalnız yaşayanların artması nedeniyle dairelerin küçüldüğünü, bodrum ve depo alanlarının azaldığını belirtiyor. AB eski maaşın sorulmasını yasaklıyor. Avrupa Birliği 7 Haziran 2026'dan itibaren iş görüşmelerinde adaylara önceki maaşlarının sorulmasını yasaklıyor. Yeni ücret şeffaflığı kurallarıyla birlikte işverenler artık çalışanların eski maaş bilgilerini talep edemeyecek. Böylece geçmişte düşük maaş alan kişilerin yeni işlerde daha adil ücret alınmasının önünü açacak. Telefon dolandırıcıları 110 bin euro çaldı. Avusturya'da 75 yaşındaki emekli bir kadın telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Kendilerini banka danışmanı olarak tanıtan şahıslar kadına banka hesabının hacklendiğini söyledi. Panik yapan kadın dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaklaşık 110 bin euroluk birikimini başka hesaplara gönderdi. Ehliyetsiz sürücü pest edirtti. Avusturya'nın Wels kentinde 61 yaşındaki bir sürücü son 7 ay içinde 7. kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Polis kontrolünde durdurulan şahsın alkollü olduğu da belirlendi. Yetkililer sürücünün uzun süredir ehliyetsiz olduğunu ve buna rağmen sürekli direksiyon başına geçtiğini açıkladı. Avusturya'da yoksulluk riski artıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre ülkede yaklaşık 1 milyon 686 bin kişi yani nüfusun %18,6'sı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmaya göre yoksulluk sınırında yaşayan bireyler ayda 1827 euronun altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Özellikle bekar anneler, işsizler ve düşük gelirli ailelerin yüksek kira ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik baskı altında olduğu belirtiliyor. Çocuklar ailelerde ise durumun daha da ağırlaştığı ifade ediliyor. Vorarlberg'de dev uyuşturucu operasyonu. Avusturya'nın Feldkir kentinde kilolarca uyuşturucu piyasaya sürüldüğü iddia edilen 38 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı. Savcılığa göre sanık sadece 5 ay içinde İsviçre'den 16 kilo uyuşturucu getirerek satışını yaptı. Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Viyana'da devlet destekli 75 daire yapılıyor. Viyana'nın 11. bölgesinde devlet destekli 2 yeni konut projesinin inşaatına başlandı. Projeler kapsamında Kopelgasse 11 ve Delzenbachgasse adreslerinde toplam 75 kiralık daire inşa edilecek. Yeni dairelerin 2027 sonbaharında tamamlanması planlanıyor.
1: Hafta sonu sıcaklık 30 derece olacak. Bulutlu ve yağmurlu serin günlerin ardından Viyana'da hava sonunda ısınıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre cuma gününden itibaren güneşli hava etkisini arttıracak. Hafta sonu ise başkent Viyana ve çevresinde sıcaklıkların 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Böylece şehir bu yıl ilk kez yaz havasını hissedecek. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Almanya'nın Freiburg ekibini 3-0 mağlup eden İngiltere'nin Aston Villa ekibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Taliyeşitrasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan hemen sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar? Davranışlarda mı, neden diye sorduk. Düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar? Davranışlarda mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Lakin onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Deniz Aygül ve Hakan Altun bizlerle birlikte olacak. Her sevda bir ölümmüş diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: Evet, Hakan Altun'un en güzel çalışmalarından bir tanesi bizlerle birlikte oldu. Bu güzel eseri her dinlediğimde o bir dönem bu şarkıyla patlayan küçük bir çocuk vardı. Hatırlayanlarınız illaki vardır. O geliyor aklıma. Çok da böyle tatlı, sevimli bir çocuktu. Bence şarkının uzun yıllar sonra yeniden gündem olmasını sağlayan bir isimdi kendisi. Sadece çocuk olduğu için değil, gayet de başarılıydı bu arada. O yaşlarda öyle bir işe kalkışıp öylesi bir ses getirmek, sonrasında bunu bir şekilde hala devam ettirmek büyük bir özgüven meselesidir ve ben kendine güvenen insanı takdir ederim abi. Efendim, hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Düşüncesizlik aslında sözlerde başlar. Lakin sen bir şeyleri algılayıp anlayıp önlemini almazsan işin rengi ve boyutu değişir. Davranışlara kadar yansır. Ki birinin davranışına sana dair bir düşüncesizlik yansıdıysa geçmiş olsun, işin çok zor demektir diyor sevgili Pınar Hanım. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya bazen hani hiç söze yansımadan direkt olarak davranışa da yansıyabiliyor. Ama velev ki öyle bir şey olduysa, yani önce sözlere yansıyıp sonra davranışlara yansıdıysa, biraz kabahati karşı taraf kendinde aramalı bence. Yani sözlere yansıdığı anda bir şeyler, sinyali alındığı anda önüne geçilmeli ya. Alttan almak için gerekçe sunmak en kolayı. Ya yapıyorum da işte şunun için yapıyorum, bunun için yapıyorum, bilmediğin şu var, bilmediğin bu var falan. Bunların sonu gelmez. Aslında kimsenin bilmediği bir şey de yok. Sadece karşı tarafın kabullenmişliği, yardım etmek isteyene de bir yerden sonra eyvallah o zaman deme zorunluluğu getiriyor. Çünkü her zaman, her durumda, her şey insanın haddine değil. Bazen susmayı da bileceksin. Bazen susmaya mecbur kalıyorsun. Her ne kadar zoruna da gitse. Gönlün işi ne kadar kolay değil mi? Yani biraz böyle birinin dışarıdan bir albenisi varsa, ruhen de bir yakınlık hissettiysek, birine çok kolay aşık olabiliyoruz ama işte onun bir yanlışını algılamak zor olabiliyor. Kondurmak istemiyoruz ya, o yapmaz diyoruz. Hatta meşhur bir replik de vardır, Kemal'im yapmaz diye. Her türlü esprisi de yapılmıştır. İş kalbe kaldıysa yandık abi. O yüzden ben bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmaktan ya da herhangi bir yakınımın kalmasından çekinirim. Bir şeyleri göre göre sessiz kalmak zorunda olmak, böyle hissetmek böyle olması gerektiğine ikna edilmek gerçekten zor bir durum çünkü. İyi de o tatlı ses gelsin, sevgi zararı diyelim ardından. Bir güzel eser daha geliyor, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.
1: Kaç şehirde yaptım hata, ellerimde kaldı zararı. Ve çok

Evet, Mehmet Çevik ve Serdar Ortaç bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir dönemi imzasını atmış ölümsüz eserlerden bir tanesiydi. Hemen şöyle mesajlarla devam etmek istiyorum ardından. Güzel bir şiir inşallah sizlerle birlikte olacak. Sevgili Yıldız bizlere kulak veriyor, selamlarımızı göndermiş olalım. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak vermekte. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız.

su gibi akan bir yayın diliyorum. Soruna cevabım, bence düşüncesizlik en net davranışlarda ortaya çıkar. Sözler bazen anlık öfke ve dalgınlık ya da ifade beceriksizliğinden kaynaklı olabilir ama davranış kişinin önceliklerini ve gerçekten neye önem verdiğini daha uzun vadede gösterir. Nedeni ise davranış, emek, zaman ve seçim içerir. İnsan en çok neye değer veriyorsa onu davranışlarında belli eder. Senden bir ricam olacak. Bayhan'dan adını sen koy çalışmasını yayınlayabilir misin? Tüm Viyana FM ailesine armağan olsun, çok teşekkürler sevgili demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. İşte en çok bu yüzden sevdiğim kadın. Sırf duruşu yüzünden. Aslında daha birçok sebepten de en çok duruşu yüzünden kimseye değişmeyeceğim. O kadın hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Bir kez daha önce gönlüme, sonra radyomuza. Alacağım listeye birazdan girecek. Davranış önemli abi ya. Yani senin kararlarını oluşturan şey zaman içinde yaşadıklarındır. Zaman içinde yüreğine ekilen tohumlardır. Sözler gelir geçer. Ya dersin, bir anlık kızgınlıkla söyledim. Affet. Karşı tarafta davranışlarından bunun böyle olduğunu hissediyorsa çok sürmez affeder abi ama

İşte davranışlarda bir terslik varsa, yapmadığın şeyleri yapmaya başladıysan, onun senden beklemediği şeyleri yapmaya başladıysan ve işin en kötüsü bir gün bunu yüzüne yüzüne söylediğinde inkar edemiyorsan, ya yaptım ama şu yüzden yaptım, özür dilerim bile diyemeyecek bir gerekçen yoksa, işte orada sen farkında olsan da olmasan da çoktan sen değilse de bir şeyler tükenmiş demektir sevgi adına, ki bu da yine korkunç bir durum. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Özüm sözüm sen benim. Özüm sözüm bir. Gizleyemediğim gözyaşlarım bu yüzdendir. Ben gizleyemem tebessümlerimi. Bende her duygu yürektendir. Bir gün aklım yerinden giderse, ola ki gönlüm kayarsa başkasına, anlarsın sözlerimden. Üzülürüm mesela, sana bunu yaptım, yaşattım diye gizli gizli ağlarım. Dedim ya, delikanlı adamım ben. Gizli kalmaz gözyaşlarım. Severken sevilmemekten korkarım. Yakınken kaçıp gitmekten, bizken bir olmaktan mesela korkarım. Gidersen bir gün sözüm olsun sana. Ardından bir çocuk misali ağlarım. Dedim ya, ben delikanlı adamım. Gizli kalmaz gözyaşlarım. Acısı vardır yüreğimde bitmiş tüm sevdaların. Dedim ya, ben delikanlı adamım. Gizli kalmaz gözyaşlarım.

Yine özlenen çalışmalardan bir tanesi kulaklarımızdaydı. Mehmet Kılınç, Seni Seviyorum dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe'nin sorumuza güzel bir cevabı var. Düşüncesizlik aslında tek bir yerde değil. Söz ve davranışın kesiştiği yerde kendini ele verir. Ama hangisi daha belirgin diye sorarsan, bu biraz etkisinin türüne bağlı. Sözlerdeki düşüncesizlik anlık kırar. Davranışlara yansıyan düşüncesizlik ise çok daha ağırdır. Düşüncesizlik en çok davranışlarda ortaya çıkar. Çünkü söz bazen yalandır ama davranış nadiren yalan söyler. Kıran şey çoğu zaman söylenen değil, yapılmayanlardır demiş. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap. Düşünülmüş de bir cevap. Ama şöyle bir şey var. Yani bazen biri söz söylediğinde de işte her şakada bir ciddiyet vardır. İşte insan en çok kızgınken esas aklından, gönlünden geçeni söyler deyip söze karşı da kin güdebiliyoruz. Bir anda pire için yorgan yakıyoruz abi. Bütün davranışlar görülmez oluyor gözümüzde. Yani aslında denge her zaman esastır. Hep söylüyorum. Ne bu davranışların körü olacaksın abi? Yani aman bana ne kadar iyi davrandı. İki lafta etsin canım da olmayacaksın ama. Ne de bu davranışların nankörü olacaksın. Ya öyle davrandın ama böyle de söyleyen sensin. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi de olmayacak. Çünkü bu durumda şey oluyor. Haklıyken haksız duruma düşmek dediğimiz olay gerçekleşiyor. Hani ben her zaman söylüyorum ya, bu kavramı içi boş buluyorum. Kurtulma yöntemi olarak düşünüyorum. Sıkışan karşı taraf kendini kurtarmak için öyle söylüyor diye. Ama eksik söylemişim. Bahsettiğim durumda, burada anlatmak istediğim durumda tam olarak öyle değil. Yani haklıyken haksız duruma düşmek kavramı bir anda gerçekten var oluyor. Ve kimse işte sen bunu uyduruyorsun, bu bir davranış türü değil, bir uydurmadır diyemiyor. Çünkü gözün gördüğü inkar edilemez bazı gerçekler var. Ve onları bazen insaniyet namına kabul edip kendini ona göre şekillendirmen gerekir. Sen kendini şekillendireceksin ki işte bir başkasına da tersi bir durumda dur, yanlış yapıyorsun deme lüksün olsun. Evet, Mehmet Savcı bizlerle birlikte olacak.
Hoşça kal sevdiğim diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Hemen günün sorusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Efendim bu gece için size düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar? Davranışlarda mı? Neden diye sorduk. Düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar? Davranışlarda mı? Neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim birazdan bu saatin son çalışmasını yayınlayacağız ama öncesinde sorunun bendeki cevabını sizlere vermek istiyorum. Ben bu iki kavramın düşüncesizlik konusunda birbiriyle ortak olduğunu düşünen taraftayım. Sözlerde baş verir düşüncesizlik. Ne bileyim, seni seviyorum demeyi bırakırsın. İki güzel söz söylemeyi bırakırsın. Hatta ne bileyim, daha da basite indirgersek bir işten gelir, hoş geldin vesaire demeyi bırakırsın. Bunlar aslında göze gözükmeyen, ya işte 20 yıllık evliyiz kardeşim, seni seviyorum mu kalmış, hoş geldin 5 gittin mi kalmış. Adam veya kadın işte işten yorgun argın geliyor, bir de bana seni seviyorum demekle mi uğraşsın, gönlümü hoş tutmakta mı uğraşsın diye kulak arkası ettiğimiz küçük ama önemli ayrıntılardır. Lakin buradaki boş vermişlik, düşüncesizlik davranışlara yansıyana kadar kimse oralı olmaz. Bu süre içerisinde bu boş verilmişliğin farkında olan, çevrendeki insanlar sana der ki, ya bu adam işte sana böyle böyle yapıyor, sana gelip iki kelime laf bile etmiyor, bu nasıl aşk, bu nasıl ilişki vesaire der, senin iyiliğin için. Ama sen bunu işte çeşitli unsurlardan dolayı görmek istemezsin. Benim hayatım, benim kararım, benim ne yaşadığımı o ne bilir, bu ne bilir falan dersin. Ama işin sonunda o düşüncesizlik, sözlerden baş veren o düşüncesizlik davranışlara yansıyınca keşke dersin. İşte bunu dememek için, hani şey vardır ya, işte ağaç yaşken eğilir, yılanın başını küçükken ezeceksin falan gibi atasözlerimiz. İkisi de bakış açına göre aynı anlama gelebilir. Doğrudur da. Abi bir yerde bir yanlış varsa orada bir kendini göstereceksin ya. Yani pasif olmayacaksın. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Muzaffer Eltaş bizlerle birlikte olacak. Bırakıp gitme beni diyelim ardından. Reklamlar onun da ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Esber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
4: İnanamam

mutsuzsun diyoruz, hepimiz söylüyoruz ama bazen biz öyle sanıyoruz abi. Bizimle olduğundan, olacağından daha mutlu oluyor karşı taraf. Sadece biz kabul etmek istemiyoruz, işin acı tarafı da bu. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış. Melih Bey iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size, babama ve dinleyen herkese gelsin. Bir de şiire talip olmak ister şayet mümkünse demiş. Birazdan inşallah. Soruya cevap olarak demiş ki, bence her şey olacağına varır. Düşüncesizlik en başından kendini belli eder. Sözlerde veya davranışlarda olmasının açık bir farkı yoktur diye düşünen taraftayım. Netice her zaman yalnızlıktır diyerek mesajını sonlandırmış. Yani güzel bir cevap ama çok net bir cevap, keskin bir cevap. Yalnızlığı beraberinde getiren yegane sebeplerden bir tanesi de bu. Böyle net ve keskin insanlar maalesef günümüzde toplumda öyle çok da rağbet görmüyorlar. Çok da dost sahibi olamıyorlar ki zaten böyle bir beklentileri de olmuyor genelde. Bu yüzden de kibirli, narsist vesaire gözükebiliyorlar. Ama aslında durum öyle değil. İşin iç yüzünü araştırmak, soruşturmak, öğrenmek lazım. Efendim, günün sorusunu bu gece için son kez hatırlatmak istiyorum. Düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar, davranışlarda mı? Neden? Düşüncesizlik en çok sözlerde mi ortaya çıkar, davranışlarda mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Serkan Can ve Duygu, seni görünce diyelim, ardından Sıla Şahin bizlerle birlikte olacak. Yandım diyelim. Sevgili İbrahim Erkal'ı rahmetle yad etmiş olalım. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Düşüncesizlik en çok sözlerde mi yoksa davranışlarda mı ortaya çıkar? Neden diye sorduk.

muamma. İnşallah yarın da yine aynı saatte mikrofon başında olacağız. Bu gecelik de henüz buradayız. Sorunun cevabına gelecek olursak, düşüncesizlik her şekilde ortadadır aslında. Sen görmek istiyorsan her şekil görürsün, ama görmek istemiyorsan, sevda körü olduysan, sözde olsun, fiilde olsun, fark etmez. Kendi kendini yer bitirirsin, başka da bir işe yaramaz. Ben buradan özellikle anne ve babalara seslenmek istiyorum. Düşüncesiz bir evladınız varsa bazen ondan da uzaklaşmayı bileceksiniz. Herkes dünyaya bir kez geliyor. Ve herkesin sonu aynı. Dolayısıyla hayatta hiçbir şey için kendini üzmeye değmiyor ki, bunu zaman zaman hepimiz söylüyoruz. Ama ona göre yaşayabiliyor muyuz? Orası karışık konu evlatlar olunca. Tabii ben de böyle söylüyorum ama ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Oğluma da armağan olsun sıradaki çalışma demiş. Şimdi öylesi derin bir mesaj olmuş ki, bilmediğim bir konu hakkında üzerine bir şey söyleyip ukalalık, küstahlık etmiş olmak istemem. Dolayısıyla sıradaki çalışmayı kendilerine armağan etmiş olalım. Sevgili Selma Hanım, hayırlı akşamlar, yayınlar diliyorum Melih Bey demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, o da sağ olsun. Fırsat buldukça bizleri dinleyen, dinlediğini belli eden isimlerden bir tanesi ki radyonun da daimi dinleyicilerinden bir tanesi aynı zamanda. Efendim, deli gibi yüreğime zorsun diyelim. Songül Karlı gelsin ardından. Tuna Kiremitçi ve Soraya Macit bizlerle birlikte olacak. Zaman Yolcusu diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Az sonra gecenin son şiiri sizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Benim çok kıymetli bir dostum, bir kardeşim var. Ara ara WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşıp dinlediğini de belli ediyor, sağ olsun. Ama onun dışında ben her fırsat bulduğumda beni gizliden gizliye dinlediğini de biliyorum. Kendisinin kulaklarını da uzun zamandır çınlatmıyorum. Dolayısıyla şayet bizleri dinliyorsa, ki eğer öyle bir şey varsa, şarkının ardından illaki bir şekilde kendini belli eder. Şayet bizi dinliyorsa, sıradaki çalışma kendisine armağan olsun. Ramazan'ım, güzel kardeşim, selamlarımı gönderiyorum. Kendisi müzik adına güzel şeyler yapacağına inandığım ve başarısına da sosyal medyadan an be an şahit olduğum isimlerden bir tanesi. Gerçekten çok severim. Bir tesadüf eseri tanıştık belki ama sağlam kaliteli insanlar da gelip seni tesadüf eseri buluyor zaten. Sevgili Ramazan Çelik için gelecek Volkan Arslan ve Seren Uzun bizlerle birlikte olacak. Korkarım diyelim ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Vyon FM.
1: Evet, çok çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Birazcık formatın dışına çıktık ama bu eser için değer abi, bu eser için çıkılır. Sevgili Raşit, uzun bir zaman sonra bizlerden bir istekte bulundu ki kendisini de çok severim, kırmadım, keyifle de dinledim. Sizler de aynı keyfe ortak olduysanız ne mutlu bize. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse ki illaki etmişizdir. Aşk ola. Efendim, yarın programın bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle geçecek. Dolayısıyla arabesk severleri de burada bekliyor olacağımı belirtmek isterim. Sakiler bizlerle birlikte olacak. Selami Şahin'in ölümsüz eserlerinden bir tanesiyle usta diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım. Bu arada bu eseri zirveye taşıyan Müslüm Baba'yı sevgili Müslüm Gürses'i de rahmetle yad etmeden olmaz.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun ben hep seveceğim.

içimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.